gürültülü salmak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli 16-26, Sakarya 14-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 16-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-27 derece, Aydın 18-33, Denizli 18-32, Kütahya 9-23, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 15-30 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 13-31, Hatay 24-31, Isparta 13-30, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 12-26, Çankırı 12-27, Eskişehir 10-25, Karaman 13-29, Kayseri 11-28, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-28, Konya 15-28, Nevşehir 12-26, Niğde 12-30, Sivas 12-27 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25 derece, Bolu 9-23, Düzce 13-25, Karabük 11-25, Kastamonu 8-24 ve Zonguldak 15-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-28 derece, Artvin 18-22, Bayburt 11-26, Çorum 12-25, Giresun 21-24, Gümüşhane 15-26, Ordu 20-25, Rize 21-25, Samsun 19-24, Sinop 19-28, Tokat 16-28 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 5-23, Bingöl 16-32, Bitlis 12-26, Elazığ 16-34, Erzincan 14-30, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 7-27, Malatya 16-33, Muş 15-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 21-34, Mardin 26-33, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 22-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan akşam saatlerinden itibaren batısında 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parça bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Eylül Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, batısında kuzey doğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güney batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar batısında kuzey doğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Türkiye yüzyılı marif modeliyle bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, bilen, yetkin, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Konuşmasında OECD tarafından hazırlanan PISA 2025 raporunun sonuçlarına da değinen Erdoğan, birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı rapora göre Türkiye fen, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Bu başarılı sonucun alınmasında emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık olarak 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik genelge gönderdiklerini duyurdu. Ne sosyal hesabından yaptığı açıklamasında çocukların üstün yararının tartışmaya açık olmadığını vurgulayan Gürlek, aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimize hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğini ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerinin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılacağını, çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi halinde de derhal adli işlem başlatılacağını kaydetti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla adliyede ifade verdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmış, 13 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uzay Opmer'de düzenlenen basın toplantısı sonrası Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen ay uzay aracı projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, basın mensuplarına ay uzay aracının önünde yaptığı açıklamada, üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız ay uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz. 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı planlıyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle şu ana kadar 77 geminin yaptırım listesine alındığını, bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağını duyurdu. Ve spor, A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ile 5 Ekim'de de İtalya ile oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre biletler Belçika Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılacak. Açıklamada her iki maç için de resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı yapılan sayfalara yönlendirme yapan linkler paylaşıldı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede Kızılcı Hamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcı Hamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 12 derece, Atina parça bulutlu 25, Belgrad çok bulutlu 16, Berlin parça bulutlu 15, Helsinki parça bulutlu 5, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag çok bulutlu 10, Londra çok bulutlu 15, Madrid az bulutlu ve açık 17, Moskova parça bulutlu 10, Paris parça bulutlu 16, Priştine parça bulutlu 11, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna ve gürültülü sağanak yağışlı 10, Sofya parça bulutlu 12, Tiran parça bulutlu 15, Varşova ve gürültülü sağanak yağışlı 10, Viyana ve gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Zürih çok bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 21 derece, Aşgabat az bulutlu 18, Astana parça bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 29, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe parça bulutlu 19, Kabil az bulutlu 16, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu ve açık 20, Tiflis parça bulutlu 19 ve Tokyo parça bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 18 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parça bulutlu 12, Montreal parça bulutlu 7, New York parça bulutlu 15, Sydney parça bulutlu 14 ve Washington parça bulutlu 13 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 13 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat parça bulutlu 12, Köstence parça bulutlu 15, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Podgorica parça bulutlu 15, Selanik parça bulutlu 18, Şumlu çok bulutlu 13, Taraklia parça bulutlu 14, Balkaneş parça bulutlu 14, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Gazimovasa az bulutlu 24, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21 ve Güzelyurt az bulutlu 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

ailenin temelini meydana getiren evlilik olgusu. Binlerce yıl içinde gelişerek, değişerek günümüze geldi. Evlilik şu anda oturmuş bir yapıyla devam etse de hala değişmeye devam etmektedir. Bu değişimin başlıca sebebi ise toplumların sosyokültürel durumları ve evliliğe olan bakış açısı. Peki evlilik tarihi içinde nasıl uygulandı ve evliliğe nasıl bakıldı? Gelin hep birlikte inceleyelim.

İnsanlar Homo sapiens'in en eski günlerinden itibaren birliktelik içinde yaşamışlardır. Peki ya evlilik? Atalarımızın aklında böyle bir şey yoktu. Tarihsel kanıtlara göre evlilik kurumu muhtemelen sadece birkaç bin yıllık bir geçmişe sahip ve bu da insanlığın 300 bin yıllık zaman çizelgesinde küçük bir nokta anlamına geliyor. Evlilik köklü bir gelenek gibi görünse de insanların hayatlarını yasal bir birliktelik içinde geçirme fikri ancak son yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Tarih bu durumda kendini tekrar etmeyebilir ancak kesinlikle benzersizlikler gösteriyor. Birinin parmağına onu sevdiği için yüzük takma fikri ise evliliğin kendisinden bile daha yeni. Mevcut en iyi kanıtlar bu yapının yaklaşık 4350 yaşında olduğunu gösteriyor. Bundan binlerce yıl önce çoğu antropolog ailelerin aralarında paylaşılan birden fazla kadın ve çocukların bulunduğu 30 kişiye kadar çıkabilecek örgütlenmiş gruplardan oluştuğuna inanıyor. Avcı toplayıcılar tarım medeniyetlerine yerleştikçe toplumun daha istikrarlı düzenleme ihtiyacı oldu. Bir kadın ve bir erkeğin bir araya geldiği evlilik törenlerine dair ilk kayıtlı kanıtlar ise M.Ö. 2350 civarına Mezopotamya'ya dayanmaktadır. Sonraki birkaç yüzyıl içinde evlilik eski İbraniler, Yunanlılar, Romanlar tarafından benimsenen yaygın bir kurum haline geldi. Ancak o zamanlar evliliğin aşkla veya dinle pek bir ilgisi yoktu. Evliliğin temel amacı kadınları erkeklere bağlamak ve böylece bir erkeğin çocuklarının gerçekten onun biyolojik mirasçıları olmasını garanti altına almaktı. Bu özellikle bu mirasçıların genellikle liderlik rollerini devraldığı ataerkil toplumlarda önemliydi. Evlilik yoluyla bir kadın bir erkeğin malı haline geliyordu. Antik Yunan'daki nişan töreninde bir baba kızını şu sözlerle teslim ederdi. Meşru nesiller yetiştirmek amacıyla kızımı ona adıyorum. Ve Antik Roma'da evlilik, mülkiyeti, zenginliği, hakları, sorumlulukları ve ittifakları nesiller boyunca aktarmak için mantıklı bir amaca ulaşmanın pratik bir yolu olarak görülüyordu.

Eski İbranilerde erkekler birden fazla eş almakla özgürdü. Evli Yunan ve Romalı erkekler, cariyeler, herkese giden kadınlar ve hatta ergenlik çağındaki erkek sevgililerle özgürce yaşar, eşlerinin ise evde kalıp ev işleriyle ilgilenmesini isterdi. Eşler çocuk dünyaya getiremezdi, eşleri onları geri verip başka biriyle evlenebilirdi. Hristiyan Kilisesi Avrupa'da güçlü bir kurum haline geldikçe rahiplerin kutsamaları giderek daha yaygınlaştı ve yıllar boyunca düğünlerin öncelikle dini mi yoksa seküler mi olduğu konusunda farklı görüşler ortaya çıktı, diyor Hristiyan temelli Nelson Üniversitesi. İlk Hristiyanlık döneminin büyük bir bölümünde kilise düğünlere karışmadı ve devletin kadın ve erkeğin bir arada olması haline isim verdi. Ancak 8. yüzyılda Hristiyan kiliseleri düğün törenleri yapmaya başladı ve bu ritüel yaygın olarak kutsal ayin olarak kabul edildi. Bazı dinler evliliğe farklı açılardan baksa da genellikle benzer özellikler paylaşır. Chicago Üniversitesi'ne göre Yahudi kültüründe evlilik son derece değerli ve düğün yaşam döngüsünde en önemli olaylardan da biridir. Ancak Tevrat'ta hiçbir düğün töreni anlatılmamıştır. Fakat evlilik kurumu Adem ve Havva ile başlamıştır. Benzer şekilde İslam dinimizde ise evlilik insanların yarattıklarının efendisi ve en şerefli olması nedeniyle insan yaşamının temel direğidir. Başarılı bir Müslüman evliliği duygulara ve geçici arzulara göre değil, amaca yönelik bir yuva anlamındadır. Bunu da evliliğe eşlik eden hak ve yükümlülükleri ve eşlerin ilişkisini güçlendiren, tavsiye edilen ve kurulan birlikteliğe göre anlam içerir. Din dışında farklı kültürlerin evlilikle ilgili kendine özgü gelenekleri de var. Düğün törenleri olduğu kadar gelinlikler de oldukça eski bir geçmişe sahip. Tarihte bilinen ilk gelinlik, M.Ö. 4000 yılında Eski Mısır'da karşımıza çıkıyor. Bu dönemde gelinlik olarak beyaz keten giyinilir, aksesuar olarak da gösterişli taçlar kullanılırdı. Eski Roma'da ise gelinlik rengi sarıydı. Gelinler kendilerini bir meşale olarak temsil eden ve sıcaklığı temsil eden sarı peçeler takardı. Yunan mitolojisinde ise beyaz giyinilirdi. Orta çağa gelindiğinde insanlar renge çok fazla önem vermedi. Kumaşın kalitesi ve gösterişli olması en çok aranan özellik oldu. Ta ki Kraliçe Victoria'ya kadar. Çünkü o zamana kadar kraliyet ailesi gümüş rengi gelinlik giymesine rağmen Kraliçe Victoria beyaz renkte ısrar etmiş ve beyaz gelinlik giyinerek onun gibi olmak isteyen birçok gelini de örnek olmuştur. Çin'de gelin kıyafetleri kırmızı süslemeli siyahtı. Han döneminde ise siyah gelinlikler giyinirken, giyim fermanları daha az katı hale gelince gelinlerin yeşil giyinmesi de moda oldu. Geleneksel Japon gelinleri ise düğün günlerinde birkaç farklı renkte kimono giyinirdi. Kore gelinin giyim geleneği ipekli mavi, kırmızı ve sarı gibi çeşitli renklerde uzun kollu, ayrıntılı bir üst giyinerek kraliyet ailesini temsil ederdi. Osmanlı'ya baktığımızda hanedan gelinlerinin kırmızı renkte ve bağlı kumaşlardan yapılan gösterişli gelinlikleri tercih ettiğini görmekteyiz. Halk ise kırmızı değil mavi, pembe gibi canlı renkleri kullanmıştır. 1870'lerden sonra batılaşmanın etkisiyle açık renk gelinlikler kendini göstermeye başlamış ve ilk beyaz gelinlik 1898'de 2. Abdülhamit'in kızı Naime Sultan tarafından giyinilmiştir. Daha sonra Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de beyaz renk gelinlik gelenekselleşmiştir.

Düğün, insanlık tarihinin en anlamlı ve kutlanan anlarından biri. Kültürel bir miras olan düğünler yüzyıllar boyunca farklı geleneklerle şekillenmiş, modern yaşamın etkisiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Antik çağlardan itibaren Osmanlı dönemine kadar modern düğün trendlerinden geleceğin sürdürülebilir düğünlerine kadar düğün tarihlerine birlikte yolculuk yapalım.

0: aşk sözcüğü Farsça'da bir kelime olan aşika yani sarmaşıktan gelmiştir. Eski yüzyıllarda kur yapmak lafı ise sonucu uzatmak anlamına gelirdi. Kurun bugünkü anlamını kazanması 16. yüzyıldan sonraya denk düşmüştür. Bilinen en eski aşk mektubu, M.Ö. 2500 yılında Mezopotamya'da hüküm süren Sümer kralı Kral Suşi'nin eşinin taş tablete yazdığı metindir. İlk evlilik belgesi ise Mezopotamya'da bulunmuştur. Balayına balay denmesinin sebebi ise Kuzey Avrupa'da kaçırılan kızların yerine sadece yiyecek ve bal getiren yakınların bilmesiydi. 1598 yılında flört dalga geçmek anlamına gelirken onu takip eden 100-200 yıl içinde davet için arama kur yapma olarak değişti. Asurlular nikahı gelinin başını örtmesiyle tescil ederdi. Yunanlar sol elde bulunan yüzük parmağında bir damar olduğunu iddia ediyordu. Söylenene göre bu damar aşk damarıydı ve kalbe kadar gidiyordu. Evlilik toplumlar tarafından birçok farklı şekilde algılandı, uygulandı. Çin'de evlilik aşkla değil tamamen aileler tarafından düzenlenirdi ve bu uğurda da tüm hazırlıklar aileler tarafından yapılırdı. Eski Mısır'da aile içi evlilik vardı. Evliliklerin sürekli bu şekilde yapılması halka da yansımıştı. Eski Yunan, aşk evlilikten sonra başlıyordu. Damat, kayınvalideye hediyeler alıyor, kız babası çeyiz hazırlıyordu. Sümerler'de evlilikte birçok kanun ve kural vardı. Baba ve anne çocuklar üzerinde eşit haklara sahipken birbirlerinin üzerinde eşit haklara sahip değillerdi. Eğer erkek aldattıysa eşi ölüm cezasına çarptırılıyor veya çocuk sahibi olamıyorsa boşayabiliyordu. Tarihte bilinen ilk evlilik yüzüğünü kullanan kişi ise Mısır kraliçesi Nefertiti olmuştur. Hazreti Yusuf döneminde yaşayan kralın eşi Nefertiti yüzüğü sol elinin ikinci parmağına takmıştır. Çünkü kalbe doğrudan giden tek damar bu parmakta bulunurdu. Yine antik Mısır döneminde evlilik yüzüğü Nil Nehri'nin çevresindeki sazlıklardan topladıkları bitkilerden yapılıyordu. Antik çağlarda düğünler toplumun sosyal ve ekonomik yapısının önemli bir göstergesiydi. Mısır medeniyetinde evlilik kontratlarla resmi hale getirilir ve tanrılar adına kutlanırdı. Romalılarda beyaz giyinme geleneği saflığı simgeleyen beyaz tören kıyafetleriyle bu dönemde başlamıştır. Antik Yunan'da ise düğünler mitolojik tanrılara adanmış seremonilerle kutlanılırdı. Tarih boyunca aşk, sadakat ve birliktelik temaları hep öne çıkmış ancak her toplum bu temalara kendi kültürel dokunuşunu eklemiştir. Ortaçağ Avrupa'sında düğünler genellikle aristokrat aileleri için politik anlaşmaların bir parçasıydı. Osmanlı döneminde ise düğünler sadece iki insanın değil, ailenin ve mahallenin kaynaştığı büyük etkinliklerdi. Kına gecesi gelinin eline kına yakılarak yeni hayatına mutluluk ve bereket getirmesini temenni ederdi. Çeyiz geleneği ise gelin adayının ailesi tarafından hazırlanan çeyiz, evliliğin vazgeçilmez bir parçası. Osmanlı düğünleri günlerce sürebilen, müzik, dans, ziyafetlerle dolu etkinliklerdi. Bu gelenekler modern dönemdeki düğün organizasyonuyla birleşerek yaşatılmaya devam ediyor. İki kişinin veya ailelerinin sadece evlendiklerini ilan ettiği örgün evlilikten yasal evliliğe geçiş, 13. yüzyılda kilisede evlilik ilanı veya evlilik öncesi yapılan kamu duyurularıyla başladı. Amerikan Evlilik Bakanlığı'na göre Orta Çağ'ın sonuna doğru yazılı evlilik sözleşmeleri evlilik sürecinin düzenli bir parçası haline gelmişti. Ancak dünyevi birlikteler uzun süre standart uygulama olarak kaldı. Evlilik ruhsatları Amerika Birleşik Devletleri'ne sömürge döneminde geldi. 1639'da yerel düzeyde ve 2 yıl sonra da eyalet çapında evlilikleri kaydetmeye başladı. O dönemde yeni gelinin kimliğinin kocaya dahil edildiği, evlilik bağı adı verilen yasal bir doktrin uyarınca eşin egemenliği resmen tanınıyordu. Büyük Britanya, 1836 evlilik yasasıyla din dışı sivil evliliği yürürlüğe koydu. 1929 yılına gelindiğinde tüm ABD eyaletlerinde evlilik ruhsatlarına ilişkin yasalar vardı. Evlilik, 1913'te evli çiftlerin gelir vergisi beyannamesinin getirilmesiyle federal bir konu haline gelmişti.
1: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli 16-26, Sakarya 14-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 16-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-27 derece, Aydın 18-33, Deniz

Denizli 18-32, Kütahya 9-23, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 15-30 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 13-31, Hatay 24-31, Isparta 13-30, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 12-26, Çankırı 12-27, Eskişehir 10-25, Karaman 13-29, Kayseri 11-28, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-28, Konya 15-28, Nevşehir 12-26, Niğde 12-30, Sivas 12-27 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25 derece, Bolu 9-23, Düzce 13-25, Karabük 11-25, Kastamonu 8-24 ve Zonguldak 15-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-28 derece, Artvin 18-22, Bayburt 11-26, Çorum 12-25, Giresun 21-24, Gümüşhane 15-26, Ordu 20-25, Rize 21-25, Samsun 19-24, Sinop 19-28, Tokat 16-28 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 5-23, Bingöl 16-32, Bitlis 12-26, Elazığ 16-34, Erzincan 14-30, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 7-27, Malatya 16-33, Muş 15-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 21-34, Mardin 26-33, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 22-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde derecesinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı ve yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1,2 milyon öğretmen ders başı yaptı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 pazartesi günü başlayıp 5 Şubat cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi günü çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran cuma günü tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan ne sosyal hesabından paylaştığı mesajında 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükran sunuyorum ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 7-14 Eylül tarihleri arasında internette yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 412 internet sitesine erişim engellendi. Ayrıca bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı ve bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Yüzyılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut, Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül kadar yapılabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Genç evli çiftlere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut 10 bin liradan başlayacak bedelle kiralanacak. Projeye başvuracakların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evli olması, tapuda kendisine kayıtlı bir konutun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekiyor. Avrupa Birliği dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taramasını sağlayacak sistem Avrupa Birliği üye ülkelerdeki havalimanlarında uzun kuyruklara yol açtı. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş çıkış sistemini uygulamayacaklarını açıkladı. Geçen yıl Ekim ayında devreye sokulan parmak izi ve yüz taraması yapacak sistemin Nisan ayına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ve spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu 15 Eylül Salı günü oynanacak 2 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kupanın 1. eleme turunda 15 Eylül Salı günü saat 17'de 1923 Afyonkarahisar'la Ürgüp Spor, saat 20'de de Altay'la Söke 1970 karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede Kızılca Hamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılca Hamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Konya'nın batı kesimleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Hatay hariç Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Manisa ve İzmir hariç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Zonguldak ve Düzce hariç Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak, genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan akşam saatlerinden itibaren batısında 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Eylül Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli 16-26, Sakarya 14-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 16-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-27 derece, Aydın 18-33, Denizli 18-32, Kütahya 9-23, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 15-30 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 13-31, Hatay

24-31, Isparta 13-30, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 12-26, Çankırı 12-27, Eskişehir 10-25, Karaman 13-29, Kayseri 11-28, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-28, Konya 15-28, Nevşehir 12-26, Niğde 12-30, Sivas 12-27 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25 derece, Bolu 9-23, Düzce 13-25, Karabük 11-25, Kastamonu 8-24 ve Zonguldak 15-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-28 derece, Artvin 18-22, Bayburt 11-26, Çorum 12-25, Giresun 21-24, Gümüşhane 15-26, Ordu 20-25, Rize 21-25, Samsun 19-24, Sinop 19-28, Tokat 16-28 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 5-23, Bingöl 16-32, Bitlis 12-26, Elazığ 16-34, Erzincan 14-30, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 7-27, Malatya 16-33, Muş 15-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 21-34, Mardin 26-33, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 22-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Türkiye yüzyılı marif modeliyle bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, yetkin, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Konuşmasında OECD tarafından hazırlanan PISA 2025 raporunun sonuçlarına da değinen Erdoğan, birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı rapora göre Türkiye fen, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Bu başarılı sonucun alınmasında emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık olarak 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik genelge gönderdiklerini duyurdu. Ne sosyal hesabından yaptığı açıklamasında çocukların üstün yararının tartışmaya açık olmadığını vurgulayan Gürlek, aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimize hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğini ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılacağını, çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi halinde de derhal adli işlem başlatılacağını kaydetti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla adliyede ifade verdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmış, 13 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uzay Opmer'de düzenlenen basın toplantısı sonrası Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen ay uzay aracı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, basın mensuplarına ay uzay aracının önünde yaptığı açıklamada, üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız ay uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz. 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı planlıyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle şu ana kadar 77 geminin yaptırım listesine alındığını, bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağını duyurdu. Ve spor, A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ile 5 Ekim'de de İtalya ile oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre biletler Belçika Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılacak. Açıklamada her iki maç için de resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı yapılan sayfalara yönlendirme yapan linkler paylaşıldı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Konya'nın batı kesimleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Hatay hariç Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Manisa ve İzmir hariç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Zonguldak ve Düzce hariç Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak, genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan akşam saatlerinden itibaren batısında 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Eylül Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-27 derece, Bilecik 11-24, Bursa 15-26, Çanakkale 17-26, Edirne 13-27, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-25, Kocaeli 16-26, Sakarya 14-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 16-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 11-27 derece, Aydın 18-33, Denizli 18-32, Kütahya 9-23, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 15-30 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 13-31, Hatay 24-31, Isparta 13-30, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 12-26, Çankırı 12-27, Eskişehir 10-25,

Karaman 13-29, Kayseri 11-28, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-28, Konya 15-28, Nevşehir 12-26, Niğde 12-30, Sivas 12-27 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25 derece, Bolu 9-23, Düzce 13-25, Karabük 11-25, Kastamonu 8-24 ve Zonguldak 15-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-28 derece, Artvin 18-22, Bayburt 11-26, Çorum 12-25, Giresun 21-24, Gümüşhane 15-26, Ordu 20-25, Rize 21-25, Samsun 19-24, Sinop 19-28, Tokat 16-28 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 5-23, Bingöl 16-32, Bitlis 12-26, Elazığ 16-34, Erzincan 14-30, Erzurum 9-27, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 7-27, Malatya 16-33, Muş 15-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-32 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-35 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33, Kilis 21-34, Mardin 26-33, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 22-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde derecesinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı ve yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1,2 milyon öğretmen ders başı yaptı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 pazartesi günü başlayıp 5 Şubat cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi günü çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran cuma günü tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, ne sosyal hesabından paylaştığı mesajında, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 7-14 Eylül tarihleri arasında internette yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 412 internet sitesine erişim engellendi. Ayrıca bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı ve bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut, Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular E-Devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar yapılabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Genç evli çiftlere 1 artı 1 veya 2 artı 1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut 10 bin liradan başlayacak bedelle kiralanacak. Projeye başvuracakların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evli olması, tapuda kendisine kayıtlı bir konutun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekir. Avrupa Birliği dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taramasını sağlayacak sistem Avrupa Birliği üye ülkelerdeki havalimanlarında uzun kuyruklara yol açtı. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş çıkış sistemini uygulamayacaklarını açıkladı. Geçen yıl Ekim ayında devreye sokulan parmak izi ve yüz taraması yapacak sistemin Nisan ayına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ve Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu 15 Eylül Salı günü oynanacak 2 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kupanın 1. eleme turunda 15 Eylül Salı günü saat 17'de 1923 Afyonkarahisar'la Ürgüp Spor, saat 20'de de Altay'la Söke 1970 karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolunda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22.06 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapalı olacak. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede Kızılcı Hamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcı Hamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Konya'nın batı kesimleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Hatay hariç Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Manisa ve İzmir hariç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Zonguldak ve Düzce hariç Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak, genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan akşam saatlerinden itibaren batısında 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Eylül Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için halk inanışlarından bazılarını derledik, toparladık. Belki sizlere de çok garip gelecek ama insanlarımız bunlara inanmışlar. Bazılarını gelenek haline getirmiş ve hala günümüze kadar taşımışlar. Çoğunuz bilir, kedi ön ayaklarını yalayarak bunlarla yüzünü temizlerse o gün eve misafir geleceğine inanılır. Dünyanın bir sarı öküzün üzerinde durduğuna, bu öküzün kıpırdanmasıyla deprem olacağına inanılır. Gökte bir yıldız kayarsa bir insanın bu hayattan çekildiğine inanılır. Hasta bir insana kimin nazar değdiğini bulmak için kurşun dökülür. Suya dökülen erimiş kurşunun aldığı şekilden nazar değen insanın suretini çıkarmaya çalışırlar. Harabelerde gezen insanların delireceğine, şeytanlar tarafından çarpılacağına inanılır. Hatta bu inanç yüzünden arkeologlar hep yurt dışından ülkemize gelmiştir. Islık çalınması da çok iyi sayılmaz. Islık çalan insanın etrafına şeytanların toplandığına inanılır. Ellerine kurbağa alarak kurbağa ile oynayan çocukların ellerinde sihir olacağına inanılır. Sarı yılanın peri padişahının kızı olduğunu sanırlar. Hatta biraz daha ileri giderler ve derler ki sarı yılanın üstüne ansızın palto atılırsa paltonun altında kalan yılan altına döner. Her baykuşa her akşam Allah tarafından nasip olarak bir serçe gönderildiğine inanılır. Ve eğer baykuş bir evin camını gagasıyla tık tık çalarsa yakında o evden bir ölü çıkacağına inanılır, uğursuzluk sayılır ve korkulur. Yürüyemeyen, yürürken düşü veren çocukların iyi yürümesi için köstekleri kırılır. Bu da şöyle yapılır. Yürüyemeyen çocuğun annesi çocuğu kapıların önüne çıkarır. Komşular toplanırlar. Çocuğun iki ayağı esnekçe birbirine iple bağlanır. İki büyük çocuk yarış için hazırlanır. Biri sağ sokaklardan, birisi sol sokaklardan ters yönlerde belli bir yere koşarak dolaşırlar. Hangisi önce gelirse o yürüyemeyen çocuğun ayaklarına bağlı ipi koparır. Böylelikle yürüyemeyen ya da yürürken düşen çocuklar yürümede geç kalmışsa hemen düzelir. Ağzı açık bırakılan testinin suyuna şeytanın parmağını batırılacağına inanırlar. Ve yine halk inanışlarına göre soğan kabuklarının şeytan parası olduğu düşünülür. Kuru soğan kabuklarını kadınlar yakmadan çöplüğe atar. Soğan kabuklarını yakan kişileri şeytanın çarpacağına, ağızlarının yüzlerinin eğileceğine inanılır. Esnerken ağız mutlaka elle kapatılır. Ağzını kapatmadan esneyen kişinin ağzına şeytan kaçar. Uyuyan insanın ruhunun yeşil bir sinek olup burnundan çıkıp gittiğine inanılır. Yeşil sinek şekline gelip giden ruhun dolaştığı yerleri insan rüya olarak ağzını kapatmadan esneyen kişinin ağzına şeytan kaçar. Uyuyan insanın ruhunun yeşil bir sinek olup burnundan çıkıp gittiğine inanılır. Yeşil sinek şekline gelip giden ruhun dolaştığı yerleri insan rüya olarak görürmüş. Eğer geriye dön-

0: lambasına ışığa doğru gitmelerinin ginç inanış hikayesi ise şu. Gece yanan lambaların etrafına kelebekler toplanır ya. İşte bu dönüp duran kelebekler aslında şeytanın gönderdiğine inanılır. Şeytan gidin çırayı söndürün, kim çırayı söndürürse kızımı ona vereceğim dermiş. Akılsız kelebekler de çırayı söndüreceğiz diye döne döne o ışıkta çarpıla çarpıla ölürlermiş. Mevsimlik meyveler, sebzeler ilk çıktığında turfandayken onu yerseniz mutlaka şifa niyetine diyerek yemeliymişsiniz. İşte o zaman gerçekten her biri bir şifa deposu olurmuş. Kedi yavruları iki kulağından tutulup da kaldırıldığında ayaklarını yukarı doğru toplarsa iyi bir avcı olacağına inanılırmış. Eğer ayaklarını toplamazsa da o kediden hayır beklemezlermiş. Yani fare falan tutamaz. İğde ağaçlarının da mübarek bir ağaç olduğuna inanılır. İğde ağaçlarının sabaha yakın Allah'a secde ettiklerini, bu durumu da ancak ermiş insanların görebileceği düşünülür. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Elimizde o kadar çok halk inanışı var ki, belki çoğunu duydunuz, belki çoğunu uyguladınız. Bunları biz bilemeyiz ama biz şöyle diyoruz sadece. Bir sonraki programımıza kadar. Sizin de varsa böyle bir inanışınız, inancınız, yazın bize ve kulağınız bizde olsun dinledikçe.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 7.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 25, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleriyle Kütahya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 23, İzmir 31, Manisa ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 29, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 25, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 25, Bolu 23, Düzce ve Karabük 25, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 31, Ardahan 23,

İngöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 27, Hakkari 29, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Kilis 34, Mardin 33, Şanlıurfa 35, Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyince kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyince 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyince kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyince 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyince kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyince 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyince kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyince 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyince kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz ve Tiyanlımur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen gençlik buluşması programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık olarak 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik genelge gönderdiklerini bildirdi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozenoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla adliyeye ifade verdi. Yemen'de Husilerle hükümet güçleri arasında şiddeti artan çatışmalar nedeniyle 137 bin aşkın çocuğun okula gidemediği duyuruldu. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayseri Spor evinde İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Konya'nın batı kesimleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Hatay hariç Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Manisa ve İzmir hariç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Zonguldak ve Düzce hariç Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak, genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan akşam saatlerinden itibaren batısında 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Eylül Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, batısında kuzey doğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güney batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar batısında kuzey doğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Gözümüzü günde kaç defa kırparız? Gözlerimizi kırpmamızı sağlayan göz kasımız, vücudumuzda en hızlı çalışan kastır. Bu kas, gözlerimizi 4 ila 6 saniyede bir kez kırpmamızı sağlar. Ortalama olarak bakarsak da bir insan günde 15 bin kez göz kırpar. Bu da bir yılda gözlerimizi 5 milyondan daha fazla kırptığımızı gösterir. Peki gözlerimizi kırpmamızı sağlayan bu kas neden bu kadar hızlı çalışıyor ve biz neden gözlerimizi kırpıyoruz? Hiç durup da gözümü kırpayım dediğiniz oldu mu? Elbette hayır. Çünkü bu gözümüzün otomatik, bizimse istemsiz yaptığımız bir şeydir. Gözlerimizi dakikada 20 kez kırptığımızı varsaydığımızda, gözlerimizi kırpmamızın nedeni aslında gözlerin kendi kendini korumasından kaynaklanır. Çevremizde, oturduğumuz yerde ve havada milyonlarca mikrop bulunur ve gözlerimiz bu mikroplardan korunmak için otomatik olarak gözü kırpar. Çünkü gözümüz her kapandığında gözyaşı bezlerimizden salgılanan tuzlu salgı gözümüzü temizleme görevi görür. Gözün doğal dezenfektanı bu tuzlu salgıdır. Ortamdaki ışığın çoğalmasıyla gözümüzü daha çok kırparız. Eğer ortamda nem fazlalaşırsa gözümüzü daha az kırpmaya başlarız. Çevredeki tozlardan korunmak için de yine gözümüzü kırpıyoruz. Eğer gözümüze yabancı bir madde girerse, göz kendi içini temizleyebilmek için göz kırpma işini otomatikman hızlandırır ki gözümüz daha hızlı temizlensin. Vücudumuzun muhteşem bir dengesi vardır ve gözlerimizi kırpmamız da bu mükemmel dengenin bir sonucudur.
1: Biliyor muydunuz?
2: Kuşların kanatları nasıl suyu geçirmezler? Kuşlar vücutlarında taşıdıkları bazı özellikler nedeniyle birçok ilginç olayı arka arkaya gösterebilmektedir. Bu olaylar ilginç olmasının yanında birçok detayı da içinde barındırmaktadır. Bu ilginçliklerin başında ise kanatların yapısı gelmektedir. Kuşların kanatları hem hareket anlamında hem de yapısal anlamda birçok detayı içerisinde taşımaktadır. Bu detaylardan en önemlisi ise kanatların nasıl su geçirmediği ve bu işlem sonrasında nasıl uçma işleminin devam ettiğidir. Kanatlarında bulundurduğu bir salgı sayesinde bu sistemi kusursuz bir şekilde işleten kuşlar birçok kez bu salgıya başvurarak su geçirme işlemini imkansız bir hale getirmektedir. Salgı yağ ile birlikte birleşerek sıvının geçmesini engelleyen bir hal almaktadır. Bu hal aslında yağların genel özellikleriyle çakışmakta ve yağların asıl özelliği olan bir yapıda kendisine yer bulmaktadır. Yağ ve bu salgı bir araya gelince kaygan bir hale gelmektedir. Kaygan olması sonucunda ise su kanatlarda kalmadan aşağı doğru kaymaktadır. Bir yapıda kendisine yer bulmaktadır. Yağ ve bu salgı bir araya gelince kaygan bir hale gelmektedir. Kaygan olması sonucunda ise su kanatlarda kalmadan aşağı doğru kaymaktadır.

0: hattına kadar uzanan 60 kilometrelik bir telgraf hattı kurarak, hattı başkanlık seçimleriyle ilgili haberleri iletmek için kullandı.
1: Biliyor muydunuz?
0: Ölüm anında dokunma ve görme hissinden sonra duyma yetisinin kaybedildiğini, kalp durduktan sonra ortalama 2 dakika boyunca seslerin algılanabildiğini, katil balinaların zaman zaman köpek balıklarını yiyerek beslendiklerini, uzun süreli kronik stresin bağışıklık sistemimizi zayıflatarak sağlığımızı tehdit eden durumlara sebep olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 25, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleriyle Kütahya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 23, İzmir 31, Manisa ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 29, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 25, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 25, Bolu 23, Düzce ve Karabük 25, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 27, Hakkari 29, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Kilis 34, Mardin 33, Şanlıurfa 35, Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktar.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na kapsamlı bir yazı gönderdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın 8 ayında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 35 ton uyuşturucu madde ile 87,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Türkiye genelinde 2026 su yılının 11 aylık döneminde yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %77 artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 28 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırısından yaklaşık 2 ay önce muhtemel bir savaşın patlak verebileceği konusunda uyarıldığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, kritik altyapılara yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulması için Rusya ile bir anlaşmaya varılması konusunda müttefik ülkelere çağrıda bulunduğunu bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında Amerikan yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İspanya Cumhurbaşkanı Noseda ülkesinin hava sahasına giren insansız hava aracının NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Yemen'de Husilerle hükümet güçleri arasında şiddeti artan çatışmalar nedeniyle 137 bin aşkın çocuğun okula gidemediği duyuruldu. Ve son olarak spor. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Elif Berra Gökkır, Kadınlar Klasik Yay'da bronz madalya kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 SEV Avrupa Şampiyonası Dev Grubu 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Herkese merhaba. Ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçla kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için 0 atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde 15 Eylül Salı gününü paylaşıyoruz. Eylül ayını yarıladık ve haftanın ikinci gününde şu dakikalarda mikrofondayız. 7 raporlarıyla başladık. 8 raporlarımızı da güncelledik ve saat 10'a kadar şu dakikalarda basın turuyla gününüze eşlik edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha günaydın diyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Her zaman olduğu gibi gazetelere göz atacağız. Bakalım gündemde neler var, gazete manşetlerinde hangi haberler geniş yer buldu. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerde TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmelerini de an itibarıyla sizlerle paylaşacağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin yol durumunu da sizlerle paylaşacağız. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını da yayınımızda misafir edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden İzmir'de başlayalım. Ferhat Kuluoğlu telefon altımızda. Ferhat Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın Dilar Hanım, hoş bulduk.
0: Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için ilk değerlendirmeleri alalım.
1: Dilar Hanım, 6. bölge burası.
0: Adana değil mi?
1: Evet.
0: Kusura bakmayın. 6. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile başlıyoruz o halde. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için değerlendirmelerinizi alalım.
1: Hemen aktarıyorum. Bölge genelinde parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Mersin'in doğusu, Hatay'ın kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvet desteği bekleniyor. Bölgemizde bağlayan hava durumları ve en yüksek sıcaklıkları şöyle. Adana parçalı bulutlu. Bugün öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı 33 derece. Mersin parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı en yüksek 32 derece. Kahramanmaraş parçalı bulutlu, en yüksek 33 derece. Osmaniye parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı en yüksek 33 derece. Gaziantep parçalı ve az bulutlu, en yüksek 33 derece. Kilis parçalı ve az bulutlu, en yüksek 33 derece. Ve son olarak Hatay parçalı ve az bulutlu, en yüksek 31 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum Dilan Hanım.
0: Sağ olun. Evet, Adana bağlantısıyla başladık. İzmir bağlantısıyla ilerleyen dakikalarda görüşme sağlayacağız. Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya'da diğer bağlantılarımız. Bu saatimizde İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız. Tarihte bugün köşemiz ikinci saatimizde yer alacak. Elazığ, Ankara, Antalya, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarını da ikinci saat sizlerle buluşturacağız. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için Fotomaç, son dakika gelişmelerde TRT Haber'in nabzını tutacağız. Anadolu Ajansı'nın da yine sıcak gelişmelerini paylaşacağız. Bu kez İzmir'deyiz. Özgür Kırıcı telefon altımızda. Özgür Bey, hoş geldiniz.
2: Ceren Hanım, günaydın.
0: Günaydın. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
2: Tabii ki. Şu an için bölgemiz genelinde hava parçalı bulutlu. Genel olarak orta ve yüksek seviye bulutlardan oluşan bulutluluk öğle saatleri ve sonrası için bir miktar azalacak. Parçalı ve az bulutlu olarak akşam saatlerine kadar ulaştıktan sonra akşam saatleri, gece saatleri arasında yeniden parçalı bulutlu. Gece saatleri ve yarın sabah bu saatlerde olan periyotta da parçalı ve çok bulutlu olacak. Yine bölgemizin İzmir'in güneydoğu yani güneyindeki ve doğusundaki ilçelerle birlikte, Aydın'ın kıyı kesimiyle birlikte merkez kısmındaki yerlerde yağışlar bekliyoruz. Yine ayrıca Balıkesir merkez ve çevresi, kuzey ve doğusunda da yağış geçişlerinin görüleceğini tahmin ediyoruz. Yarın için öğle saatleri sonrasında yağışlar alanını biraz daha genişletecek. Yine Manisa merkezi doğusunda, İzmir'in doğusunda, işte Aydın genelinde ve Balıkesir çevrelerinde yağışlar yarın için bekliyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarsa bölgenin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde ise kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette öğle saatlerine kadar, öğleden sonra bölgenin kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetlice eseceğini tahmin etmekteyiz. Merkezlerimizde bugüne dair beklediğimiz günün en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle olacak. İzmir 31 derece, Çanakkale 26, Manisa 30, Aydın 32, Balıkesir 27 derece olarak tahmin edilmekte. Ege Denizi'nde beklediğimiz hava durumu parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu olacak. Çanakkale Çeşme arasında rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğudan, Çeşme Bodrum arasında kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 bafor kuvvetinde. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metreler civarında tahmin edilmekte. Bu sabah İzmir'e aktaracaklarım bunlar Dilara Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, ilk iki bağlantımızı geride bıraktık. Birazdan akşamla başlayacağız ama öncesinde programımızı şöyle güzel bir şarkıyla açalım. Bakıyorum şöyle listeye. Sevgili Yeter Güzel şarkılar seçmiş. Biz orta kahveyi çok severiz. Mebrure ile başlayalım. Sonrasında akşam gazetesiyle buradayız.

0: Evet, kahveler yapılmış durumlarız. Bir yandan da bizi dinleyin. Evet, önemli gelişmeleri gazetelerimizden aktaracağız. En güzel şarkılar da yine program içerisinde sizlerle buluşmaya devam edecek. İlk olarak İstanbul trafiğine bakalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM, Doğan Arazi Bulvarı'ndan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 58 dakikalık bir süreç var. TEM'de karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 47 dakika. Bağdat Caddesi minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi Basın Ekspres yolu İdeal Tepe'den iki tane kavşağına kadar da 49 dakikalık bir süreç var. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası'na kadar 50 dakika. TEM'de Çakmak Köprüsü Köprüsü'nden Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar da 23 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu Bostancı'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 20 dakikalık bir süreç var kıymetli dinleyicilerimiz. D100 Karayolu Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar 18 dakika. Kemeraltı Caddesi Meclisi Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu C Caddesi Tersane'den Çırağan'a kadar da 29 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Asya geçişlerde E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, TEM'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı. E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında, TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar da trafik akıcı ilerliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi radyosunda olsun. İlerleyen dakikalarda başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız. Şu dakikalarda göz attığımızda, trafiğe baktığımızda çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor başkentte. Detaylara ilerleyen süreçte bakacağız. Akşam gazetesiyle başlayalım yazılı basına yer alan haberlerde. İlk olarak akşam var. Manşetinde NATO'da kızıl serçe alarmı. İngiltere'deki NATO üssünde görevli İspanyol subay, flört uygulaması Tinder'den tanıştığı kadının Rus ajanı olduğu iddiasıyla görevden alındı. Hemen yanındaki habere baktığımızda pırıl pırıl bir gençlik filizleniyor. Başkan Erdoğan yeni eğitim öğretim yıl açılış töreninde konuştu. Zihni açık, ufku geniş, donanımlı nesillerin yetiştirdiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Birileri kötümser senaryolar yazsa da pırıl pırıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi teyit etti. Bu başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını da görüyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Detayları 8. sayfada bulabilirsiniz. Ve Samsun'dayız. Evren Bakalan kıymetli uzmanımız yayınımızda şu anda. Hoş geldiniz.
1: Dilara Hanım merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için söz sizde.
1: Tabii hemen aktaralım. Bölgemiz genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir atmosfer var Dilara Hanım. Kastamonu ve Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde. Aralıklı yağışlar bekliyoruz. Daha çok öğleden sonra olacak yağışlar bunlar. Bu haftaya da yağışlı başladık. Haftanın ilk yarısında da yağışlı geçecek gibi görünüyor. Sıcaklıklarda çok önemli bir değişiklik yok. Ortalamalar civarında, yer yer altı seyredecek. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esecek. Bugün beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları Samsun'da 24 dereceye kadar yükseliyor. Amasya'da 28, yine Çorum'da 21 derece. Kastamonu'da 25 derece beklentimiz var. Sinop ve Tokat'ta 28 dereceye kadar çıkacak. Ordu'da ise 24 derece bugün beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun. Samsun bağlantımızı da uğradık. Eski ekip arkadaşlarımızdan Evren Bakalan son değerlendirmelerini, daha doğrusu ilk değerlendirmeler. Son değerlendirmelerde biliyorsunuz ki atmosferden haber var programında oluyor. Kaçırmayın. Saat 16.15'te başlıyor. Atmosferden haber var programımız. Evet, akşamdayız. Akşamın bir diğer başlığına baktığımızda okul zili sıkı denetimle çoğaldı. Yeni eğitim öğretim yılı sıkı güvenlik tedbirleriyle başladı. Okul çevrelerinde havadan dronlarla, karadansa mobil ekiplerle denetim yapıldı. 81 ilde okul bahçelerinde göreve başlayan 30 bin görevli dedektörleriyle güvenliği sağladı. Okullara randevusuz ziyaretçi alınmıyor. Detaylar 8. sayfada. Senariste Kozinoğlu sorgusu. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 3 senaristi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 2,5 saat ifade verdi. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'a Kaşifoğlu karakteriyle Kozinoğlu benzerliği ve ölümünden 2 gün önce yayımlanan infaz sahnesi soruldu. 3 isim kendilerine kişi veya kurumlardan bir dayatmanın söz konusu olmadığını, metnin doğal akışında ilerlediğini ve tesadüfen denk geldiğini söyledi. İş adamının jeti Libya'da yandı. Jet İstanbul Havalimanı'ndan Libya'ya yaptığı uçuşun ardından Misrat Uluslararası Havalimanı'na inişte pistten çıktı. Yolcu almak üzere Libya'ya gittiği belirtilen uçak alev aldı. 2 pilotla bir kabin memuru kazadan yaralanmadan kurtuldu. Evet, akşamın bir diğer başlığına bakalım. Temizlikçi sigortası günlük 22 TL. Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde temizlikçinin çatıdan düşüp yaralanması gündelik işçi kaza sigortasını gündeme getirdi. Sigortanın bedeli günlük 22 TL. Kiralık konutta başvuru başladı. Kiralık sosyal konut projesi kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınıyor. Başvuru için son gün 25 Eylül. Kura çekimi ve teslimat Ekim'de yapılacak. Kira tutarı ise 10.000 TL'den başlayacak. Fener'de tat yok. Fenerbahçe Gaziantep'le deplasmanda golsüz berabere kaldı. 5 haftada 7 puan toplayan Sarı Lacivertliler zirveden uzaklaştı. Evet, akşam gazetesine şöyle bakıyorum. İlk sayfadan haberleri aktarıyoruz. Milli ay aracı uçuşa hazır. Bakan Kacır %80 yerlilikle yapılan 3,5 tonluk milli ay aracının tamamlandığını ve 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlanacağını duyurdu. Evet, Büşra'yı babası mı öldürdü? Sivas Divriği'nde kayıp Büşra bebeğin annesi yine ifade değiştirdi. Kocam öldürüp 1-2 kilometre uzaktaki araziye bıraktı açıklamasını yapıyor. Evet, akşam gazetesini noktalıyoruz. İstanbul bağlantımızı da gerçekleştirelim. Şöyle TRT Haber'e başlayalım. TRT Haber'in dünden bugüne yansıyan gelişmelerine, yaşananların yankılarına, günün sıcak gelişmelerine bakalım neler var. Pentagon denetçisinden İran Savaşı'na ilişkin bir rapor. Amerikan tesisleri hasar gördü ve füze stokları azaldı. Pentagon'un resmi denetçisi pazartesi günü İran Savaşı'na ilişkin özel bir rapor yayımlayacak. Savunma Bakanlığı'nın çatışmadaki Amerikan ekipman ve tesis kayıplarına yönelik ilk resmi muhasebesini gerçekleştirdi. Evet, İstanbul bağlantımız hazır. Hüseyin Alanbay'ı telefon attığımızda hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi, Batı Karadeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
2: Evet. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğümüzün son yaptığı güncellemiş değerlendirmelere göre hava durumumuz parçalı, az bulutlu, yer yer çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Kırklareli'nin kuzey ve Batı Karadeniz kıyı kesimleri yer almak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli olarak 30-50 km saat olarak esmesini tahmin ediyoruz. İncel uyarımız bulunmamaktadır. Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklarımız şu şekilde: İstanbul 25, Kocaeli 27, Sakarya 27, Edirne 27, Tekirdağ 25, Kırklareli 25, Yalova 27 derece. Denizlerimize gelince Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Batı Karadeniz bölümünde hava durumumuz parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olmasını bekliyoruz. Marmara Denizi'nde hava durumu parçalı bulutlu. Güneyi yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Güneyi yer yer 7 kuvvetinde. Dalga boyu 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olmasını bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, TRT Haber'e devam edeceğiz. Yine güzel bir şarkı arası verelim. Bir Nur Yoldaş şarkısını Anatolia Rock grubundan dinletelim. Sultan Yegah.

0: 14. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Mert Arslan telefon attığımızda. Mert Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Diler Hanım, günaydın.
0: Günaydın. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz.
1: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın doğulu ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli. Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esmesi tahmin edilmektedir. İl merkezlerimizde günün en yüksek sıcaklıklarının Muş'ta 31, Hakkari'de 29, Bitlis ve Van'da ise 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet, bugün Azerbaycan, İngiltere, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgaline karşı Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. Enver Paşa Azerbaycan için Kafkas İslam Ordusu'nun kurulmasını emretti. Nuri Paşa komutasındaki kahraman ordu 15 Eylül 1918'de Bakü'yü Bolşevik ve Ermeni işgalinden kurtardı. Yani bugün kıymetli dinleyicilerimiz 15 Eylül Bakü'nün Kurtuluşu günü, 108. Kurtuluş gününü de kutluyoruz efendim. TRT Haber aracılığıyla da biraz paylaşalım. Kafkas İslam Ordusu ilk olarak Gence'yi güvence altına aldı ve burada Azerbaycan hükümeti ile koordinasyon sağladı. Ardından Şamahı, Kürdemir ve Salyan bölgelerinde Ermeni ve Bolşevik kuvvetlerine karşı önemli başarılar elde etti. Halkın güvenliği sağlanarak düzen tesis edildi. Ordunun ilerleyişi sırasında yerel halkın desteği önemli rol oynadı. Azerbaycan Türkleri Osmanlı askerlerini bir kurtarıcı olarak karşıladı. 15 Eylül 1918 tarihinde Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Bakü üzerine kesin taarruza geçti. Kafkas İslam Ordusu 30 saatlik muharebeden sonra Bakü'yü kurtardı. Kafkas İslam Ordusu 1130 şehit verdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün Azerbaycan'da sadece Bakü'de değil, Şamahı'da, Şeki'de, Gence'de Türk şehitlikleri bulunuyor. Bu şehitlikler Azerbaycan Türkleri tarafından birer kutsal emanet olarak görülüyor ve şehitliklerin bakımını Azerbaycan hükümeti yapıyor. Bakü'nün kurtuluşu Azerbaycan'ın bağımsızlığını güvence altına aldı. Ancak Osmanlı Mondros müzakeresinin ardından birliklerini kısa süre sonra bölgeden çekti. Bugün Azerbaycan'da 15 Eylül Bakü'nün kurtuluş günü olarak kutlanıyor. Gününüz kutlu olsun. Azerbaycan'a, Bakü'ye sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Iğdır'dayız Eda Beyaz. Telefon hattımızda hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Diler Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağrı, Kars ve Iğdır için sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kars'ın kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde farklı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerini gün içerisinde bekleyen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 34, Kars 28, Ağrı 31 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, TRT Haber sayfasındayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu protokolü imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. Açıklamasını yapıyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Sokaklar Güvende Operasyonu. 1613 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlük, ülke genelinde başlatılan Sokaklar Güvende Operasyonu'nda 2594 şüpheliye adli işlem yapıldığını, şu ana kadar 1613 şüphelinin gözaltına alındığını, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiği açıklandı. Evet, bir diğer habere geçelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz. Evet, dün paylaşmıştı haberi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Suriye halkının kendi iradesiyle tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz dedi. 18 yaşından küçüklerin adli sicil belgeleri devletten alınabiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaşından küçük çocuklara ait adli sicil belgelerinin veli, vasi veya yasal temsilciler tarafından adliyeye gitmeye gerek kalmadan devlet üzerinden 51 dilde temin edilebildiğini belirtiyor. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Evet, TRT Haber'in bir diğer başlığına baktığımızda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 3 yıldır tatbik ettiğimiz Türkiye Yüzyılı Marif modelimizle evlatlarımızı çağının ilmini, bilgisini ve becerisini kuşanan, sahip olduğu kudreti hakkı, adalete ve iyiliğe vakfeden yetkin ve erdemli nesiller olarak yetiştirmenin gayreti içindeyiz ifadelerini kullanıyor. Bir diğer habere baktığımızda Yüzyılın Konut Projesi'ndeki kiralık daireler tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kiralık sosyal konutların Başakşehir ve Ataşehir'deki örnek daireleri tanıtıldı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı için dün mesaj yayımlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarıma, hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum mesajını aktarıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. TRT Haber'in bir diğer başlığına baktığımızda Emine Erdoğan da yeni eğitim öğretim yılı mesajını paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Evet, bir diğer habere bakalım. Edirne'de iki gümrük kapısında 174 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Edirne'deki İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında düzenlenen iki operasyonda 147 kilogram 85 gram skank esrarla 27 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi. Evet, TRT Haber sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Yine güzel bir şarkı arası. Bu kez şöyle bakıyorum. Pınar Soykan diyelim, sevgili Yeter. Kop Gel şarkısını dinletelim. Ardından Diyarbakır ve Konya bağlantılarımızla buradayız.

0: Diyarbakır bağlantısındayız. Recep Oğur telefon hattımızda. Recep Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde önemli bir hava hadisesi beklemiyoruz. Bölge genelinde havanın sabah saatlerinde açık ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren ise parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-2 derece daha 1-2 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugünkü rüzgarlar güneybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizde 35 derece olmasını bekliyoruz. Mardin ilimizde 33 derece, Batman'da 36 derece, Siirt'te 34 derece, Şırnak'ta ise günün en yüksek sıcaklığının 32 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Birazdan Konya bağlantımızda bu saatimizde noktalayacağız. Başkentin trafiğine baktığımızda çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor şu dakikalarda. Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar 19 dakikalık bir süreç var. İrfan Başdoğu Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar da 24 dakikalık bir mesafe var. Konya yolu Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar 16 dakika. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışı şundan Numune Hastanesi'ne kadar 25 dakikalık bir süreç var. Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü, Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Kızlarpınarı Caddesi girişinden ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kadar da 22 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Eskişehir yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde trafik durma noktasında. Konya yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var, şehir merkezine de yoğunluk sürüyor. Samsun yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Havaalanı yolunda ve çevre yollarda trafik akıcı ilerliyor başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kuralları kurallarına uymanız, emniyet kemerinizi takmaya asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Konya bağlantımızda Meryem Bağcı yer alıyor. Meryem Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Diler Hanım, günaydın.
0: Günaydın. Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bugün havanın parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Konya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette süreceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 28, Aksaray ve Karaman'da 29, Niğde'de 30 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, TRT Haber sayfasındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pısa'da 3 alanda performansını artıran tek ülke olduk açıklamasını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. MİT ve Emniyet'ten FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon 4 gözaltı dün paylaşılan bir haberdi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ, PDY'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Evet, şimdilik noktalayalım. Bir cover şarkısını Anatolia Rock'tan dinleyeceğiz. İzel Çelik Ercan'ın Dönmelisin şarkısını. Ardından saat başı rapor ve haberlerimizi aktardıktan hemen sonra spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte programımızın ikinci saatinde de sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 25, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleriyle Kütahya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 23, İzmir 31, Manisa ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 29, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 25, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 25, Bolu 23, Düzce ve Karabük 25, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 27, Hakkari 29, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Kilis 34, Mardin 33, Şanlıurfa 35, Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış

Anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyince kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyince 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyince kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyince 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyince kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyince 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyince kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyince 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyince kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği
yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na kapsamlı bir yazı gönderdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın 8 ayında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 35 ton uyuşturucu madde ile 87,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Türkiye genelinde 2026 su yılının 11 aylık döneminde yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %77 artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 28 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırısından yaklaşık 2 ay önce muhtemel bir savaşın patlak verebileceği konusunda uyarıldığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, kritik altyapılara yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulması için Rusya ile bir anlaşmaya varılması konusunda müttefik ülkelere çağrıda bulunduğunu bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında Amerikan yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ülkesinin hava sahasına giren insansız hava aracının NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Yemen'de Husilerle hükümet güçleri arasında şiddeti artan çatışmalar nedeniyle 137 bin aşkın çocuğun okula gidemediği duyuruldu. Ve son olarak spor. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Elif Berra Gökkır, Kadınlar Klasik Yay'da bronz madalya kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 SEV Avrupa Şampiyonası Dev Grubu 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde Basında Gündem programının ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. 15 Eylül Salı gününü paylaşmaya devam ediyoruz. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri olacak kıymetli dinleyicilerimiz. Şu dakikalarda tarihte bugün köşemizle başlayalım. 1656 yılında Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığı kabul etmiş. 1821'de Costa Rica İspanya'dan ayrılmış. 1821'de yine Guatemala bağımsızlığını ilan etmiş. 1923'te Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlenmiş. 1927'de Eskişehir Bankası kurulmuş. 1929'da Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin ilk sergisi Ankara'da açılmış. 1955'te Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kararname yürürlüğe girmiş. 1962'de Maltepe Ortaokulu açılmış. 1966'da maratoncu İsmail Akçay Balkan şampiyonu Hüseyin Aktaş ikincisi oldu. 1982'de İsrail Beyrut'u işgal etti. 2002 yılında Manisa Etnografya ve Arkeoloji Müzesi soyuldu. Soygunda Helenistik döneme ait Marsyas ve Roma dönemine ait Eros heykelleri çalınmış kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, tarihte bugün köşemizle başladık. Birazdan Elazığ bağlantımızla birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Gazetelerden önce Anadolu Ajansı'na göz atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyamızın savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize tarihi başarılar, zaferler kazandırdık açıklamasını yapıyor. Bir diğer habere baktığımızda küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerilimin devam etmesi, tahvil piyasasındaki sert satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. Evet, bir diğer habere baktığımızda A Milli Erkek Voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Romanya'nın Napoca kentinde BT Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığına baktığımızda Ticaret Bakanlığı kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını bildirdi. Bir diğer habere baktığımızda Japonya'da yaşı 100'ün üzerinde olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer haber ise Yunanistan'da bugün 10 bölgede yüksek yangın riski bulunduğu bildirildi. Bir diğer haber ise İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Elbira kentine düzenlediği baskında ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti. Evet, Anadolu Ajansı'nda yer bulan haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İspanya Cumhurbaşkanı Naoseda ülkesinin hava sahasına giren insansız hava aracının NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Oktay Öztürk telefon hattımızda. Oktay Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Ankara için sizi dinliyoruz.
1: Bölge genelinin parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olması üzere sağanak ve yetkintili sağanak yarışta geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yarış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı yerlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 26 derece, Çankırı 27, Kırıkkale 27, Bolu 23, Zonguldak 22, Düzce 25, Bartın 25 ve Karabük 25 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun efendim. Biz de iyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun. Anadolu Rock grubundan güzel bir şarkı dinleyelim. Haydi türküsünü dinleyelim. Sonrasında Hürriyet gazetesiyle buradayız.

0: Elazığ bağlantımızda Berivan Balaban yer alıyor. Berivan Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, günaydın.
0: Günaydın. Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli, Bingöl çevrelerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ, Malatya ve Tunceli'de 34, Bingöl'de 32, Adıyaman'da ise 35 derece olması beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi günler.
0: Sağ olun. Evet, Hürriyet Gazetesi ile bu saatimizi açalım. Büşra için şok ifade. Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra'nın annesi Elif Balıkçı ifadesini değiştirdi. Babası öldürüp çadırların yukarısındaki araziye götürüp bıraktı dedi. Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde eşi Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon lira borcu nedeniyle bebeğini sattığını iddia etmişti. Elif Balıkçı dün verdiği ikinci ifadesinde yeni bir iddia ortaya attı. Çocuğumu babası Yusuf öldürüp cesedi çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafedeki araziye götürüp bıraktı. Ne kadar soğukkanlılıkla bir anneden dökülen ifadeler kıymetli dinleyicilerimiz. Elif Balıkçı'ya savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde arazide yer gösterme işlemi yaptırıldı. Yer gösterminin ardından bir bulgu elde edilip edilmediği açıklanmadı. Komando, jandarma ve AFAD ekipleri ise aramaları yoğunlaştırdı. Anne Elif'le baba Yusuf Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltında. Herkes anne olamıyor ne yazık ki kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir diğer başlıkla devam edelim. Sokaklar Güvende Operasyonu. Okulların açıldığı gün Türkiye genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı Sokaklar Güvende adıyla operasyonlar düzenlendi. 2594 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek, sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır paylaşımını yaptı. İçişleri Bakanı Çiftçi de sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak yeni nesil suç şebekelerine de her yeri dar edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi koruma amacıyla yapılan operasyonlarla ilgili olarak 81 ildeki 175 ağır ceza başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, başsavcılıklardan çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarları gecikmeksizin değerlendirmelerini, dijital delillerin derhal toplanmasını, erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını, mağdur çocuklara yönelik koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını istediklerini bildirdi. Detayları 13. sayfada bulabilirsiniz. 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Yeliz Güller telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
2: Bölgemizde akşama kadar hava parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra iç kesimlerin mevziği sağanak ve gök gürültü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları ve günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Antalya parçalı ve az bulutlu 31. Muğla parçalı ve az bulutlu 31, Isparta parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçecek 31 derece, Burdur'da parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek ve 32 derece olacak. Denizlerimizde hava raporu, rüzgar kuzey ve batıdan, Antalya körfezi, kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney yönlerden 3 ila 5, Bodrum Kumluca arası 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Hava parçalı ve az bulutlu, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yeliz Hanım. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Antalya bağlantımızı da uğurladık. Hürriyet'in bir diğer başlığına bakalım. Kaşifoğlu'nu savcıya anlattılar. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturma Kurtlar Vadisi dizisine kadar uzandı. Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özener ve Cüneyt Aysan dün ifade verdi. Dizideki Kazım Kaşifoğlu adlı karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler dikkat çekmişti. Hemen altındaki habere baktığımızda balkonda kadına dayak. Adana'nın Sarıçam ilçesinde İ.Ö. aynı evi paylaştığı sevgilisi S.A.'yı balkonda sopayla dövdü. Daha sonra saçından tutarak evin içerisine götürdü. İ.Ö. gözaltına alındı. Evet, bir diğer başlıkla devam edelim. Dizelin litresi 100 TL'ye dayandı. Orta Doğu'daki gerilimle petrolün 108 dolara çıkması akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi. Türkiye'deki dizelde 6 lira 62 kuruş artış oldu. Evet, Hürriyet gazetesinin bir diğer başlığı, ilk zil çaldı. 3 ay yakın tatilin ardından 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin dün ilk ders zili geniş güvenlik önlemleri altında çaldı. Ülke genelinde 21.103 okulda 6.105 polis ekibi nöbet tuttu. İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı ve drone destekli güvenlik uygulaması yapıldı. Akom'da 50 bin kamera toplu ulaşımı izledi. Olaysız geçen ilk günde bazı okullarda Gazze'deki öğrenciler için Filistin bayrağı renginde balonlar uçuruldu. Hemen yanındaki habere baktığımızda daha 17 liderliği bırakmıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'nin önceki akşam yayımlanan 16. bölümü tüm kategorilerde gün birincisi oldu. Başrolü paylaşan genç oyuncular Ceren Yılmaz ve Çağan Efe Ak dizinin birlikte büyüdükleri özel bir deneyim olduğunu da açıklıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Hürriyet gazetesini noktalıyoruz. Afyonkarahisar'la devam edelim. Vahap Acar telefon hattımızda. Vahap Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
3: Teşekkür ederim. Afyonkarahisar bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemezken rüzgarın kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Afyonkarahisar ve Uşak 27 derece, Denizli 32 derece olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Afyonkarahisar'ı uğurluyoruz. Birazdan Anadolu Ajansı'nda önemli gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Bir Ali Güven şarkısı dinleyelim. Anadolu Rock'tan Yolcu sizlerle.

0: 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Suat Yıldırım telefon hattımızda. Suat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara'm.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
1: Evet. Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava şartlarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bugün il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 25, Bursa'da 26, Kütahya'da 23, Bilecik'te 24 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirme yaptırdık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Evet, Eskişehir bağlantımızı da uğurladık. Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarımız kaldı. Anadolu Ajansı'ndayız. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 47 şüpheli adliyede. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda gözaltına alınan, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Rıza'yı, İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok diyor. Muhsin Rıza'yı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın müzakereye açığız söylemine karşılık İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok açıklamasını yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlerde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelere ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump yapay zeka zirvesinde konuşan Huang'ı telefonla arayıp hoparlörden veri merkezlerinin insanları zengin edeceğini söyledi. Bir diğer başlığa baktığımızda Yunanistan'da bugün 10 bölgede yüksek yangın riski bulunduğu bildiriliyor. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Elbire kentine düzenlediği baskında ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti. Yemen'de Husilerle hükümet güçleri arasında şiddeti artıran çatışmalar nedeniyle 137 bin aşkın çocuğun okula gidemediği bildirildi. Bir diğer haber ise Yemen'deki ulusal direniş güçleri sözcüsü Tuğgeneral Sadık Duveyt, Husilerin batı sahili bölgesinde Babul Mendeb Boğazı'nı ele geçirmek amacıyla düzenlediği son saldırılarda 76 binden fazla savaşçı konuşlandırdığını bildirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırısından yaklaşık 2 ay önce muhtemel bir savaşın patlak verebileceği konusunda uyarıldığı bildirildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Bir diğer habere baktığımızda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, kritik altyapılara yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulması için Rusya ile bir anlaşmaya varılması konusunda müttefik ülkelere çağrıda bulunduğunu bildirdi. Filistin Merkez Seçim Kurulu Gazze Bölge Direktörü Cemil El Halidi, İsrail'in engellerine rağmen 28 Kasım'da yapılması planlanan milletvekili seçimlerin hazır olduklarını belirterek Gazze'de 100 oy kullanma merkezinin hazırlanacağı bildirildi. 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gidiyoruz. İlter İşçi telefon hattımızda. İlter Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için neler söyleyeceksiniz?
2: Evet, tabii hemen açalım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde parçalı, çok bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Bölgemizin kıyı kesimlerinde aralıklı ve lokal olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında bekliyoruz. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 25 derece, Artvin 22 derece, Giresun 23 derece, Gümüşhane 27 derece ve Rize 25 derece civarında olacak. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü aralıklı ve lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olacağını tahmin ediyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ olun.
0: Sağ olun. Trabzon bağlantısını uğurladık. Kayseri ve Erzurum bağlantılarımız kaldı. Bir haber daha paylaşalım Anadolu Ajansı'ndan. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü rakibinden 9 maç sonra puan almayı başardı. Selin Geçit ne senle ne sensiz diyecek. Ardından Kayseri bağlantımızda buradayız.

0: Kayseri bağlantımızda Mevlüt Erdoğan yer alıyor. Mevlüt Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, sağ olun, günaydın.
0: Günaydın. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bugün bölgemizdeki il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri ve Kırşehir 28, Nevşehir 26, Sivas 27 ve son olarak Yozgat 25 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet. Şöyle gazetelerimizde Milliyet'teyiz. Savaşların maliyeti manşetiyle başlayalım. Dört bir yanımızdaki savaşlar Türkiye ekonomisini de etkiliyor. Hürmüz krizi nedeniyle enerji ithalatımız 100 milyar dolara dayandı. Karadeniz'de gemilere saldırılar nedeniyle Rusya'da ihracat %50 azaldı. Hemen yanındaki haberde Sungur Burç'tan ateşlendi. Roketsan'ın geliştirdiği Sungur hava savunma füzesi Burç mobil hava savunma sistemi üzerinden gerçekleştirilen ilk atışta hareketli hava hedefini başarıyla imha etti. Yapılan ilk atış testinin başarısı tek er tarafından omuzdan atılabilen Sungur füzesinin mobil kule platformlarına tam uyum sağlayarak sahada otonom koruma görevlerine hazır olduğunu kanıtladı. Milliyet'in bir diğer haberine baktığımızda 2594 şüpheliye adli işlem. Okulların açılmasıyla Türkiye genelinde sokaklar güvenli operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Gürlek 151 operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek 1613 şüpheli gözaltına alındı. 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 26.9 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiş. 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulandı. Her ihtimal bir felaket. Sivas'ta kayıp Büşra bebeğin annesi eşinin bebeği 1 milyon TL'lik borcu nedeniyle sattığı yönündeki ifadesini değiştirdi. Anne Elif Balıkçı bebeği eşinin sırtına sertçe vurup öldürdükten sonra çadırlara 1-2 kilometre uzağa bıraktığını iddia etti. Anne Balıkçı'ya yer gösterme yaptırılırken bebeğin izine rastlanmadı. Baba Yusuf Balıkçı ise tüm iddiaları reddederken Büşra'nın kaybolduğu öne sürüldü. Bağımsızlara göz diktiler. CHP'de üyelik ve örgüt görevlerinden istifa edenlerin üçte birinin yeni partiye geçtiğini, kalan bölümün şimdilik tarafsız pozisyonda beklediğini aktaran kurmaylar, bunu uzun dönemde de yeniden bir araya gelmeyi kolaylaştırıcı bir durum olarak değerlendiriyoruz dedi. Son bağlantımızda Melek Özkan yer alıyor. 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden şu anda yayınımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için sizi dinliyoruz.
2: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan ve çevresinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvveti eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri Erzurum 27 derece, Erzincan 30 derece, Ardahan 23 derece ve Bayburt 26 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Dilara Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, Milliyet gazetesindeyiz. Milliyet'in öne çıkan gelişmelerini ilk sayfadan aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PISA mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Milli çapımızı sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fenerbahçe 1 puana razı oldu. Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. İki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken Sarı Lacivertlerin iki topu direkten döndü. Üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayan Kanarya'nın ligdeki kötü gidişatı sürüyor. Detaylar spor sayfasında. Kantinde tost ayran 130 TL. Okul kantinlerinde yeni dönem tarifesi belli oldu. Tost ayran 130 TL, tavuk döner 145 TL, hamburger 160 TL'ye kadar çıkıyor. Kantinciler tosta en az 20 gram kaşar peyniri olması gerektiğine dikkati çekiyor. Evet, yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basına Gündem programının sonuna geldik. Yarın da saat 8.15'te Basına Gündem programının haftanın tam ortasında gününüze eşlik edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir gün diliyoruz. En dinamik şarkılarımız kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımız da sizlerle buluşmaya devam ediyor. Saat 12.30'da Türkülerin Dilinden, 13.30'da da Anadolu Uygarlıkları programlarımızı dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Hazırlıksız yakalanmayın. Aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 25, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleriyle Kütahya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 23, İzmir 31, Manisa ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 29, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 25, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 25, Bolu 23, Düzce ve Karabük 25, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 27, Hakkari 29, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Kilis 34, Mardin 33, Şanlıurfa 35, Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.

Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısında 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Eylül Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na kapsamlı bir yazı gönderdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın 8 ayında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 35 ton uyuşturucu madde ile 87,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Türkiye genelinde 2026 su yılının 11 aylık döneminde yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %77 artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 28 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırısından yaklaşık 2 ay önce muhtemel bir savaşın patlak verebileceği konusunda uyarıldığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, kritik altyapılara yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulması için Rusya ile bir anlaşmaya varılması konusunda müttefik ülkelere çağrıda bulunduğunu bildirdi. İspanya Cumhurbaşkanı Noseda, ülkesinin hava sahasına giren insansız hava aracının NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Yemen'de Husilerle hükümet güçleri arasında şiddeti artan çatışmalar nedeniyle 137 bin aşkın çocuğun okula gidemediği duyuruldu. Ve son olarak spor. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Elif Berra Gökkır, Kadınlar Klasik Yay'da bronz madalya kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 SEV Avrupa Şampiyonası Dev Grubu 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Konya'nın batı kesimleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Hatay hariç Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Manisa ve İzmir hariç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Zonguldak ve Düzce hariç Karadeniz'le Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak, genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, BUSA ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir 30 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Muğla Fethiye 30, Hatay İskenderun 28, Antalya Finike 28, Antalya Kaş 28, İzmir Konak 26 santigrat derece, Artvin Hopa 26, Muğla Datça 26, Rize Merkez 26, Muğla Bodrum 26, Samsun Atakum 24 santigrat derece, İzmir Dikili 24, Balıkesir Ayvalık 24, İstanbul Sarıyer 24, Sinop Merkez 24, Giresun Merkez 24, Çanakkale Merkez 24, Bartın Güney Mendirek Feneri 24 santigrat derece, Aydın Kuşadası 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, Van Gevaş 23, Kastamonu İnebolu 23, Düzce Akçakoca 23, Kastamonu Cide 23, Ordu Altınordu 23, Trabzon Ortahisar 23, Van Tuşba Liman 22, Bitlis Adil Cavaz Liman 22 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: durdu.
1: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Banderci çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen tarlada çarşınıza tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

arası. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 25, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleriyle Kütahya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 23, İzmir 31, Manisa ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 29, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 25, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 25, Bolu 23, Düzce ve Karabük 25, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 27, Hakkari 29, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Kilis 34, Mardin 33, Şanlıurfa 35, Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Akdeniz'in batısında yer

Yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan. Öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na kapsamlı bir yazı gönderdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın 8 ayında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 35 ton uyuşturucu madde ile 87,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Türkiye genelinde 2026 su yılının 11 aylık döneminde yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %77 artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 28 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırısından yaklaşık 2 ay önce muhtemel bir savaşın patlak verebileceği konusunda uyarıldığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, kritik altyapılara yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulması için Rusya ile bir anlaşmaya varılması konusunda müttefik ülkelere çağrıda bulunduğunu bildirdi. İspanya Cumhurbaşkanı Noseda, ülkesinin hava sahasına giren insansız hava aracının NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Yemen'de Husilerle hükümet güçleri arasında şiddeti artan çatışmalar nedeniyle 137 bin aşkın çocuğun okula gidemediği duyuruldu. Ve son olarak spor. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Elif Berra Gökkır, Kadınlar Klasik Yay'da bronz madalya kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 SEV Avrupa Şampiyonası Dev Grubu 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 22-16 derece. Atina parçalı bulutlu 30-23. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 25-11. Helsinki sağanak yağışlı 14-6. Kiev parçalı bulutlu 21-14. Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 23-16. Moskova çok bulutlu 21-12. Paris çok bulutlu 29-15. Roma parçalı bulutlu 28-19. Sofya çok bulutlu 20-13. Tiran çok bulutlu 29-17. Varşova çok bulutlu 20-12. Viyana parçalı bulutlu 23-14. Zürih parçalı bulutlu 25-14 derece. Amman açık 34-21. Aşgabat az bulutlu 32-21. Nur Sultan parçalı bulutlu 19-11. Bağdat az bulutlu ve açık 42-25. Bişkek az bulutlu 28-14. Duşanbe az bulutlu ve açık 35-18. Kabil az bulutlu 28-15. Kerkük az bulutlu ve açık 39-26. Kuveyt az bulutlu ve açık 39-31. Medine az bulutlu ve açık 44-32. Mekke az bulutlu ve açık 46-32. Riyad az bulutlu ve açık 42-27. Şam az bulutlu ve açık 36-18. Taşkent az bulutlu ve açık 36-20. Tiflis az bulutlu 29-19. Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 25-21 derece. Cezayir parçalı bulutlu 30-18. Kahire az bulutlu ve açık 36-24. Melbourne parçalı bulutlu 14-10. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 19-7. New York parçalı bulutlu 22-15. Sydney parçalı bulutlu 22-12. Washington parçalı bulutlu 25-13 derece. Çadırlunga parçalı bulutlu 23-12. Gümülcine parçalı bulutlu 27-17. Kırcaali parçalı bulutlu 27-14. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 25-15. Komrat parçalı bulutlu 23-11. Köstence parçalı bulutlu 23-15. Münih parçalı bulutlu 23-12. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 29-18. Selanik parçalı bulutlu 26-17. Şumlu çok bulutlu 23-12. Taraglia parçalı bulutlu 22-12. Balkaneş parçalı bulutlu 23-12. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 24-13. Gazimagosa az bulutlu 33-21. Girne az bulutlu 32-25. Lefkoşa az bulutlu ve açık 37-21. Güzelyurt az bulutlu ve açık 36-18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Derepazarı 25 kilogram, Bartın Kurucaşure 24, Giresun Keşap 20, Trabzon Arsin 18, Zonguldak Devrek Acısu 18 kilogram, Düzce Yığılca 13, Ordu Perşembe 13, Kastamonu Cide 10, Samsun Bafra 8, Sinop Dikmen 8, Artvin Arhavi 8, Bolu Mudurnu 7 kilogram, Tokat Erbaa 4, Gümüşhane Kürtün 4, Sakarya Hendek 4, Karabük Keltepe 3, Kocaeli Kartepe 2, Kahramanmaraş Çağlayan Cirit 2, Mersin Silifke 2, İstanbul Silivri 1 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin, gürleme gibi sese verilen addır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Yaşlanmıştım, dar geldi huriye. Hastalandım yar geldi huriye. Hastalandım yar geldi huriye. Gelirse yarim gelsin bayanman.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve kıyılarıyla Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 25, Kocaeli ve Sakarya 26,

Gece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 29, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 25, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 25, Bolu 23, Düzce ve Karabük 25, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 27, Hakkari 29, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Kilis 34, Mardin 33, Şanlıurfa 35, Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan

3-5. Günü ince kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1-2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağ şu an ince orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4-6, güneyinde kuzeydoğudan 5-7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-2, güneyinde 1,5-2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4-6, güneyinde kuzeydoğudan 5-7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-2, güneyinde 1,5-2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4-6, güneyinde kuzeydoğudan 5-7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-2, güneyinde 1,5-2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5-2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4-6, güneyinde kuzeybatıdan 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5-2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5-2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5-2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5-2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5-2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5, batısında kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5, batısında kuzeybatıdan 5-7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-2, batısında 2-3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5, batısında kuzeybatıdan 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-2, batısında 1,5-2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5, batısında güneybatıdan 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-2, batısında 1,5-2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.
Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantının öncelikli gündemi, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta yapan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle ilgili MYK'da değerlendirmelerde bulunacak. Yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütülecek çalışmalar ele alınacak. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Amerika Birleşik Devletleri İran krizi başta olmak üzere dış politikadaki konularla ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak. Toplantı gündemine dair açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 işyeri ve ikamette eş zamanlarıma başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 sanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye Diyanet Vakfı, dersimi seçiyorum, Kur'an'ımı alıyorum projesi kapsamında seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden 5. ve 9. sınıf öğrencilerine Kur'an hediye edecek. Silivri açıklarında Aus isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bulunan erkek cesedinin geminin kaptanı Yaşar Kayhan olduğu tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meing, ülkenin uzaya yörünge içi kontrol silahları yerleştirdiğini açıkladı. Bu açıklama, yörüngedeki bu tür kabiliyetlerin ilk kez kamuoyuna duyurulması ve potansiyel tehditlere karşı bilinçli bir sinyal niteliği taşıması olarak değerlendirildi. Ünlü rapçi Macklemore sahnesinde Özgür Filistin sloganı atması ve Gazze'deki duruma tepki gösterdiği siyasi konuşmalar yapması nedeniyle Ed Sheeran'ın Amerika turnesinden çıkarıldı. İşgalci İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da arkeolojik sit alanı ilan edilen araziler için Filistinli mülkiyet sahiplerine bildirimler göndererek bu toprakların kullanımına ve yapılaşmaya sıkı kısıtlamalar getirdiği bildirildi. İngiltere'de işsizlik oranı 2026'nın Mayıs-Temmuz döneminde %4,9 olurken oran yıllık bazda 0,2 puan arttı, çeyreklik bazda ise değişmedi. Ve son olarak spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Romanya'nın Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında ilk maçlar yarın ve 17 Eylül Perşembe günü oynanacak. Organizasyonda mücadele eden Türk temsilcisi Beşiktaş ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz bölgesinde Tokat hariç, Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum çevreleriyle Ankara'nın kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 17 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya'nın doğu ilçeleriyle Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün hayatını. İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür. Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir. Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Afyon Emirdağ türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Aysun Gültekin'den dinleyeceğimiz Tayfun Er Yılmaz'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Bu türküyü Hale Gür derlemiş. Zalim Poyraz, gıcım gıcım gıcılar. Yüreğime düştü goygun acılar. Su yolunda suya giden bacılar. Bacılar içinde yârim var benim.

Afyon Emirdağ türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Metin Akın'dan alınan bir türkü alıyor. Ali Demirhan tarafından derlenen bu türküyü Soner Özbilen'den dinleyeceğiz. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olan sarı gelin, gel teslimin burada.

Programımıza Hayal Hastan dinleyeceğimiz Nurettin Şen'den alınan bir türkü ile devam ediyoruz. Bu türküyü Mustafa Hoşsu derlemiş. Erzurum'dan çevirdiler yolumu, 5-10 polis bağladılar kolumu. Ne bağlarsın polis benim kolumu? Ben

Afyon, Emirdağ türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Sümer Ezgün'ün Ali Ercan'dan derlediği Bir Türkü ile devam edecek. Bu türküyü Musa Eroğlu'ndan dinliyoruz. Emirdağ birbirine olalı, altın yüzük parmağında dolalı, başın mı büyüdü gelin olalı, ben seni kız iken saran

Türkülerin Dilinden programımız Makbule Kaya'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Nazım Bursalıoğlu, Halil Rıfat Aydemir'den repertuara kazandırmış. Önüne kuşanmış, yandımdan öldük. İçerim yanıyor, yer göğünlük göğünlük. Ana, baba, bir izin ver, bugünlük. Aşayım dağları, bulayım yâri.

Afyon Emirdağ türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Hüseyin Yaltırık'la Reyhan Altınay'ın Pınar Hallaç'tan derlediği türküde Cem Cansız'ı dinliyoruz. Sako giyer karadan, ne bakıyorsun aradan, hakikatli yer sen, kaldır lafı aradan.

Afyon Emirdağ türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Emine Akmeşe'den bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Nazım Bursalıoğlu, Halil Rıfat Aydemir'den repertuara kazandırmış. Karmana sererler sarı samanı, bitmiyor Emirdağ'ın dumanı. Gel otur yanıma.

Türkülerin Dilinden programımız Sabahattin Gülümser'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Esbab serdim sicime, yar üstüme yar sevdi, o gidiyor gücüm.

Sevgili dinleyenler, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Afyon Emirdağ türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Hediye Hüseyin. Sanatçıdan Ömer Faruk Yıldızkaya'nın Pınar Hallaç'tan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Çorabını ördüm, vay derdine yandım, seni hasta dediler, ne oldu kurban oldu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü telinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 25, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleriyle Kütahya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 23, İzmir 31, Manisa ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı.

Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 25, Bolu 23, Düzce ve Karabük 25, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 27, Hakkari 29, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Kilis 34, Mardin 33, Şanlıurfa 35, Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısında 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga

Yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Eylül Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantının öncelikli gündemi terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta yapan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle ilgili MYK'da değerlendirmelerde bulunacak. Yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütülecek çalışmalar ele alınacak. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Amerika Birleşik Devletleri İran krizi başta olmak üzere dış politikadaki konularla ekonomideki gelişmelerde masaya yatırılacak. Toplantı gündemine dair açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 işyeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 sanlıdan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye Diyanet Vakfı, dersimi seçiyorum, Kur'an'ımı alıyorum projesi kapsamında seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden 5. ve 9. sınıf öğrencilerine Kur'an hediye edecek. Silivri açıklarında Aus isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebat ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bulunan erkek cesedinin geminin kaptanı Yaşar Kayhan olduğu tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meing, ülkenin uzaya yörünge içi kontrol silahları yerleştirdiğini açıkladı. Bu açıklama, yörüngedeki bu tür kabiliyetlerin ilk kez kamuoyuna duyurulması ve potansiyel tehditlere karşı bilinçli bir sinyal niteliği taşıması olarak değerlendirildi. Ünlü rapçi McLemore sahnesinde Özgür Filistin sloganı atması ve Gazze'deki duruma tepki gösterdiği siyasi konuşmalar yapması nedeniyle Ed Sheeran'ın Amerika turnesinden çıkarıldı. İşgalci İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da arkeolojik sit alanı ilan edilen araziler için Filistinli mülkiyet sahiplerine bildirimler göndererek bu toprakların kullanımına ve yapılaşmaya sıkı kısıtlamalar getirdiği bildirildi. İngiltere'de işsizlik oranı 2026'nın Mayıs-Temmuz döneminde %4,9 olurken oran yıllık bazda 0,2 puan arttı, çeyreklik bazda ise değişmedi. Ve son olarak spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Romanya'nın Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında ilk maçlar yarın ve 17 Eylül Perşembe günü oynanacak. Organizasyonda mücadele eden Türk temsilcisi Beşiktaş ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olympique Marseille ile karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ve 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Söğüt-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 22-16 derece. Atina parçalı bulutlu 30-23. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 25-11. Helsinki sağanak yağışlı 14-6. Kiev parçalı bulutlu 21-14. Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 23-16. Moskova çok bulutlu 21-12. Paris çok bulutlu 29-15. Roma parçalı bulutlu 28-19. Sofya çok bulutlu 20-13. Tiran çok bulutlu 29-17. Varşova çok bulutlu 20-12. Viyana parçalı bulutlu 23-14. Zürih parçalı bulutlu 25-14 derece. Amman açık 34-21. Aşgabat az bulutlu 32-21. Nur Sultan parçalı bulutlu 19-11. Bağdat az bulutlu ve açık 42-25. Bişkek az bulutlu 28-14. Duşanbe az bulutlu ve açık 35-18. Kabil az bulutlu 28-15. Kerkük az bulutlu ve açık 39-26. Kuveyt az bulutlu ve açık 39-31. Medine az bulutlu ve açık 44-32. Mekke az bulutlu ve açık 46-32. Riyad az bulutlu ve açık 42-27. Şam az bulutlu ve açık 36-18. Taşkent az bulutlu ve açık 36-20. Tiflis az bulutlu 29-19. Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 25-21 derece. Cezayir parçalı bulutlu 30-18. Kahire az bulutlu ve açık 36-24. Melbourne parçalı bulutlu 14-10. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 19-7. New York parçalı bulutlu 22-15. Sydney parçalı bulutlu 22-12. Washington parçalı bulutlu 25-13 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 23-12. Gümülcine parçalı bulutlu 27-17. Kırcaali parçalı bulutlu 27-14. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 25-15. Komrat parçalı bulutlu 23-11. Köstence parçalı bulutlu 23-15. Münih parçalı bulutlu 23-12. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 29-18. Selanik parçalı bulutlu 26-17. Şumlu çok bulutlu 23-12. Taraglia parçalı bulutlu 22-12. Balkaneş parçalı bulutlu 23-12. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 24-13. Gazimagosa az bulutlu 33-21. Girne az bulutlu 32-25. Lefkoşa az bulutlu ve açık 37-21. Güzelyurt az bulutlu ve açık 36-18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.
2: Gözleri aşka güler, taze söğüt tanısın. Gözleri aşka güler, taze söğüt tanısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Seleukos İmparatorluğu'nu anlatmaya çalışacağız sizlere.

Seleukos İmparatorluğu Makedonya İmparatorluğu parçalandıktan sonra ortaya çıkan 4 Helenistik İmparatorluktan biridir. Başkentleri önce Selefka, sonraları ise Antakya olur. Doğu Akdeniz, Irak, İran, Türkmenistan, Pamir ve Hindistan'ın batısında bulunan topraklarda egemenliklerini sürdürür. Büyük İskender, Pers İmparatorluğunu yıktıktan çok kısa bir süre sonra arkasından varis bırakamadan ölür. Bu yüzden devlet generalleri tarafından paylaşılır. Bu generallerin genel adı olan Diadokilerden biri olan Seleukos, Balkanlardan Hindistan'a kadar olan bölümü alarak imparatorluğunu kurar. Büyük İskender'in generalleri birbirlerine üstünlük sağlamak için sürekli savaşır. Büyük İskender'in generallerinden biri ve Mısır bölgesinin kralı Ptolemyos ilk kez Perdikkas'ın ölümüne yol açan bu savaşlara karşı çıkar. Bu karşı çıkış sonucu İskender İmparatorluğu yeni bir bölünme yaşar. Milattan önce 320 yılında yapılan bu bölünmeye Triparadisos bölünmesi denir. Ama Perdikkas'ın altında milattan önce 323 yılına kadar kamp kumandanı olan Perdikkas'tan sonra gelen hükümdarın öldürülmesine yardım eden Seleukos, Babil'in elde tutulmasını sağlar ve hükümdarlığını zalimce genişletir. Seleukos hükümdarlığını resmen milattan önce 312 yılında Babil'de ilan eder. Bu tarih aynı zamanda Seleukos devletinin kuruluş tarihi olarak geçer. Seleukos sadece Babil'i değil, İskender'in Makedon İmparatorluğu'nun doğu tarafının büyük kısmını da yönetir. Tarihçi Appian kaynaklarında Seleukos hakkında Frig ülkesinden Indus nehrine kadar olan bölgenin hükümdarı olmuştur cümlesi kullanılır. Seleukos'un Hindistan'a kadar gidip Chandragupta Maurya adlı Hint kralıyla bir anlaşma imzalayıp devletinin doğu topraklarını 500 fil karşılığında Hintlilere vermesiyle Seleukos devleti Hindistan üzerindeki hakimiyetini bir daha kazanamamak üzere kaybeder. Fakat aldığı filler İpsus Savaşı'nı kazanmasında büyük bir rol oynar. Seleukos ve Lysimakos'un 1. Antigonos Monopotamos karşısında milattan önce 301 yılında İpsus Savaşı'nı kazanmalarını takiben Doğu Anadolu'nun ve Kuzey Suriye'nin kontrolünü ele geçirir. Sonradan aldığı bu bölgede imparatorluğunun yeni başkenti olan Antakya kentini kurar. Kentin adına babası Andiohos'a ithafen Andiohia, günümüzdeki adıyla Antakya adını verir. Ayrıca yeni kurulan bu başkente alternatif olarak Babil'in kuzeyine Dicle kıyısına Selefka adı altında yeni bir kent kurdurur. Seleukos'un imparatorluğu ulaşmış olduğu en geniş sınırlara milattan önce 281 yılında Kripedion Savaşı'nda eski müttefiği Lysimakos'u yendikten sonra sahip olur. Seleukos İmparatorluğu'nun sınırlarını bu savaştan sonra Batı Anadolu'ya kadar genişletir. Bundan sonraki amacı Lysimakos'un Avrupa'daki topraklarını ele geçirmektir. Ancak Ptolemyos Keranus tarafından gerçekleştirilen bir suikaste kurban gider. Oğlu ve aynı zamanda halifi 1. Andiohos Soter'e Ön Asya'nın büyük bir kısmına hükmeden bir imparatorluk kalır. Fakat oğlu babasının siyasetini uygulamaz. Avrupa'ya doğru olan genişleme durur. O dönemde çekiştiği iki hükümdar vardır. Makedonya'daki 2. Antigonos Gonatas ve Mısır'daki 2. Ptolemyos Filadelfos. Seleukos'un ölümünden sonra bile Seleukoslar geniş doğu topraklarına hükmetmekte zorlanır. Seleukos milattan önce 305 yılında Hindistan'ın Pencap bölgesini Chandragupta Maurya'ya karşı çıkarak işgal eder. Söylenilenlere göre Chandragupta Seleukos için 600 bin kişilik asker ve 9 bin fillik bir ordu hazırlar. Fakat savaş gerçekleşmez.
İki hükümdar aralarında yaptıkları bir antlaşmaya göre Seleukos İndus bölgesinden ve günümüz Afganistan'ından çekilir. Buna karşılık olarak Chandragupta Seleukos'a 500 fil verir. Bu barış ortamı bir müttefik evliliği, Seleukos prensesi Maurya hanedanına gelin gönderilmesiyle perçinlenir. Bu evlilik aslında Yunan halkıyla Hint halkının evliliği olarak da değerlendirilir. Ayrıca Seleukos, Chandragupta'nın sarayına Megasthenes, oğlu Bindurasara'nın sarayına ise Dimakos'u elçi olarak gönderir. Megasthenes, Hindistan ve Chandragupta hanedanı ile ilgili pek çok detaylı yazı yazar. Bu yazıların çoğu Diodorios Siculus'un kaynaklarından öğrenilebilir. Seleukos'un ölümünden önce kaybedilen diğer bölgelerse Gedrosya, bugün İran platosunun güneybatısında bulunan Belucistan ve Gedrosya'nın kuzeyinde İndus Nehri'nin batısında bulunan Arakosya'dır. Birinci Andiyohos halefe olan oğlu ikinci Andiyohos Teos'la batıda pek çok savaşla yüz yüze gelir. Bunların çoğu Mısır satrapı olan ikinci Ptolemyos, Anadolu'yu işgal eden Galatlarla yapılır. Bu savaşlar imparatorluğun doğu bölümünü bir arada tutma gayesinin arka plana itilmesine ve batı illerine ilginin artmasına neden olur. İkinci Andiyohos'un hükümdarlığının sonuna doğru birçok eyalet aynı anda bağımsızlığını ilan eder. Bunlar Baktra Kralı Diolotus, Arsaces komutasında Part bölgesi ve 3. Ariarates komutası altında Kapadokya'dır. Diodotus, Baktra bölgesinin yöneticisi, M.Ö. 245 yılında bağımsızlığını ilan eder. Greco-Baktra krallığının temellerini atar. Bu krallığın zengin bir Helenistik kültürü vardır. Greco-Baktra krallarından olan Baktralı 1. Dimitrius, Hindistan'ı işgal eder ve M.Ö. 20 yıllarına dek sürecek olan Greco-Hint krallığını kurar. Seleukos İmparatorluğu'nun Part bölgesinden sorumlu olan Andragoras adlı satrap, Baktra'nın ardından bağımsızlığını ilan eder. Ardından buna rağmen Partlı bir aşiretin şefi olan Partlı 1. Arsaces ya da Arşak, Part bölgesini M.Ö. 238 dolaylarında ele geçirir ve kendi devletini oluşturur. Bu devletin adı Part İmparatorluğu'dur. Aynı zamanda Andiyohos II'nin oğlu Seleukos II. Kallinikus hükümdarlık koltuğuna M.Ö. 246 yıllarında oturur. Seleukoslar zayıflamış gibi görünür. Seleukos II, 3. Suriye Savaşı'nda dramatik bir şekilde Mısırlı Ptolemy 3'e yenilir. Ardından kardeşi Andiyohos Herax'la taht kavgasına girer. Bu savaşlardan yararlanan Baktra ve Partia imparatorluktan ayrılır. Küçük Asya'da da Seleukoslar kontrollerini yitirir. Galatlar Angira, şimdiki adıyla Ankara dolaylarını alarak Galatya'yı kurar. Yarı bağımsız, yarı Helenistik krallıklar türer. Batıdaki Bitinya, Pontus, Kapadokya eyaletleri ve Bergama şehri Attalit Krallığı altında bağımsızlıklarını ilan eder. Seleukos II'nin küçük oğlu 3. Büyük Andiyohos, M.Ö. 223 yılında tahta geçmesiyle yeniden diriliş başlar. Hükümdarlığın ilk yıllarında Büyük Andiyohos, 4. Suriye Savaşları'nda Mısır'a yenilir. Ancak Andiyohos, Seleukos I'den sonra gelen en büyük hükümdar olduğunu kanıtlayacaktır. Rafya'daki yenilgisinin ardından 10 yılını Anabasis adını verdiği düşüncesini geliştirmek için harcar. Anabasis, doğuda ayaklanan eyaletleri onararak ve bayındır hale getirerek bu bölgede sembolik bir bağlılık oluşturma düşüncesidir. Bunu gerçekleştirmek için Büyük İskender gibi Hindistan'a sefer düzenleyip Kral Sofagasenus'la görüşmeler yapar. M.Ö. 205 yılında
batıya geri döndüğünde Antiyohos, Ptolemyos 4'ün ölümünü fırsat bilerek bir batı seferi hazırlığına başlar. Antiyohos ve Makedon kralı 4. Filippos aralarında anlaşarak Ptolemyos hanedanının mallarını ve Ptolemilerin hüküm sürdüğü bölgeleri paylaşırlar. Bunun ardından 5. Suriye Savaşı yapılır. Selevkoslar Mısırlıları Suriye'den çıkarır. M.Ö. 198 Panyum Savaşı'nda kesin olarak Suriye Selevkosların eline geçer. Antiyohos en sonunda Selevkos İmparatorluğunu eski ihtişamına kavuşturur. Fakat Antiyohos'un görkemi uzun sürmez. Eski müttefik Filipos'un M.Ö. 197'de Romalılara yenilmesinden sonra Antiyohos'un eline Yunanistan'ı işgal etme fırsatı geçer. Sürgüne gönderilmiş Kartacalı General Hannibal tarafından cesaretlendirilen Antiyohos, Yunanistan'daki bazı devletlerle ittifak anlaşması imzalayarak Yunanistan'ı işgal eder. Maalesef bu kararı onun çöküşüne neden olur. M.Ö. 191 yılında Termopile Savaşı'nda ve günümüz Manisa'sında M.Ö. 190'da Romalılar karşısında ağır bir yenilgiye uğrar. Bu yenilgilerin ardından M.Ö. 188'de Romalılarla ağır bir barış antlaşması olan Apame Antlaşması'nı imzalar.

Bu antlaşma sonucunda Avrupa ile Toros dağlarının kuzeyinde kalan tüm topraklar ve yüklü miktarda savaş tazminatı verilir. Antiochos M.Ö. 187 yılında doğuya doğru savaş tazminatlarını ödemek için başka bir sefer yaparken ölür. 4. Seleukos Filopator'un hükümdarlığı süresince büyük savaş tazminatı ödenmeye çalışılır ve en sonunda kendi elçilerinden biri olan Heliodorus tarafından suikaste kurban gider. 4. Seleukos'un küçük kardeşi 4. Antiochos Epipanes tahta çıkar. Antiochos Seleukosların düşük prestijini yükseltmek için antik Mısırlılarla savaşa girer ve savaşta başarılı olur. Ancak Mısır ordusunu İskenderiye'ye kadar sürmesine rağmen Romalı bir elçi olan Gaius Poplilus Lainas tarafından ateşkes imzalamaya mecbur kalır. Romalı elçi Antiochos'un etrafına bir çember çizer ve bu çemberden çıkmadan önce Mısır'la bir antlaşma imzalayıp imzalamayacağına karar vermesini ister. Antiochos da Mısır'la bir barış antlaşması imzalamaya karar verir. Sonraki hükümdarlık yıllarında imparatorluk daha fazla dağılır. Özellikle doğu bölgelerde kontrol tamamen yitirilir. Partlar Pers topraklarını almaya başlar. Antiochos'un Helenistik veya anti-Yahudi aktiviteleri Yahudiye eyaletinde Makabi ayaklanmasına yol açar. Aynı anda hem Partlarla hem Yahudilerle savaşmak zorunda kalan Seleukoslar hiçbir şey elde edemez ve Antiochos M.Ö. 164 yılında çıktığı bir sefer sırasında ölür.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Selefkos İmparatorluğu'na doğru yola çıktık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 25, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleriyle Kütahya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 23, İzmir 31, Manisa ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 29, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 25, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz Büyükşehir 25, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere

Asya 28, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 27, Hakkari 29, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Kilis 34, Mardin 33, Şanlıurfa 35, Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Eylül Çarşamba, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Kuzey Ege, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden

Sonra güney kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatleriyle akşam saatleri arası güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu Batı ve Orta Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü mesajında kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigi Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen mobil uygulama olan Uçuş Rehberimle yolcuların uçuş takibinden havalimanı iç navigasyonuna, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebileceklerini açıkladı. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesi hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini, çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini hatırlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasındaki fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeriyle aynı ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri personelinin İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları sırasında saldırı tehdidinde devreye giren kırmızı alarmın durumunu 1200 kez yaşadığı bildirildi. Ve son olarak spor, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile yapacağı maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Tüpraş Stadında oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışmaları nedeniyle 22 ila 6 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulu Kışla Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Söğüt Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde satya kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz bölgesinde Tokat hariç, Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum çevreleriyle Ankara'nın kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 17 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya'nın doğu ilçeleriyle Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir 30 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Muğla Fethiye 30, Hatay İskenderun 28, Antalya Finike 28, Antalya Kaş 28, İzmir Konak 26 santigrat derece, Artvin Hopa 26, Muğla Datça 26, Rize Merkez 26, Muğla Bodrum 26, Samsun Atakum 24 santigrat derece, İzmir Dikili 24, Balıkesir Ayvalık 24, İstanbul Sarıyer 24, Sinop Merkez 24, Giresun Merkez 24, Çanakkale Merkez 24, Bartın Güney Mendirek Feneri 24 santigrat derece, Aydın Kuşadası 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, Van Gevaş 23, Kastamonu İnebolu 23, Düzce Akçakoca 23, Kastamonu Cide 23, Ordu Altınordu 23, Trabzon Ortahisar 23, Van Tuşba Liman 22, Bitlis Adil Cavaz Liman 22 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: çal başına.
1: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Mandarici çok zor, kolay değil.
3: Saat 12'ye kadar sen havada çalışın, sen tutmuyorsun.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik, her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 25, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleriyle Kütahya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 23, İzmir 31, Manisa ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 29, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 25, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 25, Bolu 23, Düzce ve Karabük 25, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl

Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Kilis 34, Mardin 33, Şanlıurfa 35, Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına

Beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü mesajında kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigi Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen mobil uygulama olan Uçuş Rehberimle yolcuların uçuş takibinden havalimanı iç navigasyonuna, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebileceklerini açıkladı. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesi hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini, çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini hatırlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasındaki fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeriyle aynı ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri personelinin İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları sırasında saldırı tehdidinde devreye giren kırmızı alarmın durumunu 1200 kez yaşadığı bildirildi. Ve son olarak spor, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile yapacağı maçı İtalyan hekem Andrea Colombo yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeniçağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışmaları nedeniyle 22 ila 6 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulu Kışla Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Söğüt Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde satya kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam en düşük 16 derece. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 16 derece. Atina parçalı bulutlu 23, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid az bulutlu ve açık 18, Moskova çok bulutlu 12, Paris çok bulutlu 15, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Roma parçalı bulutlu 19, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Sofya çok bulutlu 13, Tiran çok bulutlu 17, Varşova çok bulutlu 12, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 14 derece. Asya kıtasında Amman açık, en düşük 21 derece. Aşgabat az bulutlu 21, Astana parçalı bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü az bulutlu 19, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe az bulutlu ve açık 18, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 26, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran az bulutlu 20, Taşkent az bulutlu ve açık 20, Tiflis az bulutlu 19, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 18, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne parçalı bulutlu 10, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 7, New York parçalı bulutlu 15, Sydney parçalı bulutlu 12, Washington parçalı bulutlu 13 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 12 derece, Frankfurt çok bulutlu 15, Gümülcine parçalı bulutlu 17, Kırcaali parçalı bulutlu 14, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Komrat parçalı bulutlu 11, Köstence parçalı bulutlu 15, Münih parçalı bulutlu 12, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Selanik parçalı bulutlu 17, Şumlu çok bulutlu 12, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Gazimagos'a az bulutlu 21, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu ve açık 21, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle pusabı ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Derepazarı 25 kilogram, Bartın Kurucaşure 24, Giresun Keşap 20, Trabzon Arsin 18, Zonguldak Devrek Acısu 18 kilogram, Düzce Yığılca 13, Ordu Perşembe 13, Kastamonu Cide 10, Samsun Bafra 8, Sinop Dikmen 8, Artvin Arhavi 8, Bolu Mudurnu 7 kilogram, Tokat Erbaa 4, Gümüşhane Kürtün 4, Sakarya Hendek 4, Karabük Keltepe 3, Kocaeli Kartepe 2, Kahramanmaraş Çağlayan Cirit 2, Mersin Silifke 2, İstanbul Silivri 1 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle pusabı ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 25, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleriyle Kütahya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 23, İzmir 31, Manisa ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 29, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 25, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 25, Bolu 23, Düzce ve Karabük 25, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 27, Hakkari 29, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 26 derece. Güney 4, Erzincan 30, Erzurum 27, Hakkari 29, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçiyor.

veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Eylül Çarşamba, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Kuzey Ege, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güney sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güney kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatleriyle akşam saatleri arası güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı

iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Yarının mühendisleri, yarının doktorları, yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, yazarları, şairleri, siyasetçileri, bürokratları işte bu sıralardan çıkacak. Gazi Anadolu Lisesi gibi okullarımızdan çıkacak. İnşallah Türkiye'yi gençlerimiz yönetecek. Türk milletine, bugün okullarına başlayan yavrularımız hizmet edecek. Şahsen ömrümüzü adadığımız büyük ve güçlü Türkiye davasını onlar omuzlayacak. Gençlerimiz omuzlayacak. Bu zorlu mücadelenin bayraktarlığını onlar yapacak, sizler yapacaksınız," dedi. Erdoğan, "Bu hedeflerin gerçeğe dönüşmesinin öğretmenlerin vereceği samimi desteğe bağlı olduğuna işaret ederek öğretmenlerden öğrencilere okumaya, araştırmaya, düşünmeye daha fazla teşvik etmelerini isterken emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti." Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Bakü'deki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Karadeniz'i çatışmalarının dışında tutmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, savaşın Karadeniz'e yayılması, vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değildir ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı'na Meksika'dan gelen yabancı yolcunun valizinde 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Pilot kıyafeti giyen iki şüpheli ise aranıyor. Çin'de sanayi ve teknoloji güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle Çin'in başta yapay zeka olmak üzere kritik teknolojilerin yurt dışına transferlerindeki kısıtlamaları ihlal ederek sanayi ve teknoloji güvenliğini tehlikeye atan kişilere tedbiren yurt dışına çıkış yasağı getirilecek. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bulunan erkek cesedinin geminin kaptanı Yaşar Kayhan olduğu tespit edildi. Ve son olarak spor. Süper Lig'de oynanacak derbiler belli oldu. 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş'ta, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe ile, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray ile, 15. haftadaki Fenerbahçe Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu. 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de Papara Park'ta Trabzonspor Beşiktaş'ta karşı karşıya gelecek. 9. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Rams Park'ta Galatasaray Fenerbahçe derbisi 21.30'da oynanacak. 13. hafta 30 Kasım Pazartesi günü saat 21'de Tüpraş Stadyumunda Beşiktaş Galatasaray'la, 15. hafta 13 Aralık Pazar gününde Kobani Stadında Fenerbahçe ile Trabzonspor saat 19'da karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışmaları nedeniyle 22 ila 6 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulu Kışla Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Söğüt Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde saatçi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'den Haber Var programında Meteoroloji'nin sesindesiniz. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenlerimiz Nihan Ünsal ve Deniz Gökyer'le birlikte saatler 18'i gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. 16 bölge müdürlüğümüze giderek yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, en güncel tahminleri uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Programımızın başında belirtelim, hava sıcaklıklarında yarından itibaren yurt genelinde 4 ila 6 derece düşüşler olacak. İç bölgelerde yağışlar görülecek. Önümüzdeki 3 gün hava durumu nasıl olacak, bunu da programımızda paylaşacağız. Tarihler 15 Eylül 2026 Salı gününü gösteriyor. Birazdan Türkiye'de ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Tarihin tozlu sayfalarında kısa bir yolculuğa çıkacağız. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün, güzel bir hafta diliyoruz. Haftanın başında sayılırız. Salı gününden sesimizin ulaştığı herkese keyifli bir 2 saatlik zaman dilimi için bizler yayındayız. Teknik yönetmenlerimiz sizler için birbirinden güzel şarkılar seçtiler. Bizler de vakit kaybetmeden bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Hangi bağlantılarımız olacak dilerseniz hemen kısaca sizlere aktaralım. İlk olarak Elazığ bölgesine gideceğiz. Elazığ'ın ardından Van bölgesiyle bağlantımız olacak. Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bağlantılarımızı da gerçekleştireceğiz. Programımızın ikinci bölümünde ise Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve son olarak Erzurum bölgelerine gideceğiz. Bunun yanı sıra İstanbul ve başkentte trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin en yoğun olduğu yolları da paylaşacağız. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize de güzel, keyifli yolculuklar diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Hepinize güvenli sürüşler dileyelim ve ilk bağlantımızda 13. Bölge Müdürlüğümüze giderek Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Berivan Balaban'dan dinleyelim. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhabalar Fatma Hanım. Sağ olun, hoş buldum.
0: Berivan Hanım, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Malatya'nın güney kesimlerinin çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarların ise genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli. Tunceli ve Bingöl çevreleri, Elazığ'ın doğu ve güney kesimleri, Malatya'nın güney kesimleriyle Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde ise zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 16-33, Malatya ve Tunceli'de 16-32, Bingöl'de 17-31, Adıyaman'da ise 21-34 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor size ve ekip arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok sağ olun, iyi akşamlar.
0: Uzmanımız Berivan Balaban, Elazığ ve çevresindeki tahminleri bizlerle paylaştı. Hiç vakit kaybetmeden Van bölgemize gideceğiz. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Mert Aslan'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim, merhaba.
2: Hoş buldum Fatma Hanım, merhabalar.
0: Mert Bey, bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
2: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van göğünde ise batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerimizde beklenen bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Van'da 10, Bitlis'te 11, Hakkari'de 15 ve Muş'ta 14 derece olacağı tahmin ediliyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Uzmanımız Mert Aslan'dan dinledik. Bölgesine dair günün tahminlerini paylaştı. Bu saat diliminin ilk şarkısını sizlerle buluşturalım. Ardından Orta Karadeniz'deki tahminleri alacağız. Şimdi Eskitilmiş Yaz'a kulak verelim. Uyursam Geçer Mi sizlerle olacak.

0: saatlerimiz 16.31'i gösteriyor. Tarihte bugün neler yaşandı dilerseniz kısaca bahsedelim. 15 Eylül'de ilk tarihimiz 1910 yılı Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu. 1916'da savaşta ilk tank İngiliz birlikleri tarafından 1. Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın Somme yöresinde kullanıldı. 1917 yılında Başbakan Alexander Kerensky Rusya'da Cumhuriyeti ilan etti. 1918'de Nuri Paşa ve Mürsel Bakü komutasındaki Osmanlı, Azeri ve Dağıstan birliklerinden oluşan Kafkas İslam Ordusu, Bakü Muharebesi sonucunda Bakü'yü Rus ve Ermeni işgalinden kurtararak şehirde Osmanlı bayrağını dalgalandırdı. 1923'te Lozan Anlaşması uyarınca Edirne'ye bağlı Karaağaç İstasyonu Yunanlılardan teslim alındı. 1923'te Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi. 1928 yılında İskoç bakteriyolog Alexander Fleming pek çok zararlı bakteriyi yok edebilen küfü bularak penisilin notatum adını verdi. 1929 yılında Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin ilk sergisi Ankara'da açıldı. 1944'te 2. Dünya Savaşı sırasında Britanya Savaşı'nın en önemli gününde Kraliyet Hava Kuvvetleri 185 Alman uçağını düşürdü. 1949 yılında seçimleri kazanan Konrad Adenauer, Federal Almanya'nın ilk şansölyesi oldu. 1955'te Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanun yürürlüğe girdi. 1965 yılında Ahmet Bin Bella Cezayir'in ilk devlet başkanı oldu. 1966'da maratoncu İsmail Akçay Balkan şampiyonu, Hüseyin Aktaş ise ikincisi oldu. 1975 yılında Beyrut'ta Hristiyan ve Müslümanlar arasında iç savaş başladı. 1980 yılında 12 Eylül darbesini izleyen günlerde grev ve lockoutlar kaldırıldı, işçiler işbaşı yaptı, belediye başkanları görevlerinden alınmaya başladı, yerlerine çoğunlukla subaylar atandı. 1982 yılında İsrail Beyrut'u işgal etti. 2002 yılında Manisa Etnografya ve Arkeoloji Müzesi soyuldu. Soygunda Helenistik döneme ait Marsyas ve Roma dönemine ait Eros heykelleri çalındı. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri paylaştık. Şimdi Orta Karadeniz'deki tahminleri alalım. Uzmanımız Sayın Nail Çakır bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyor. Bizler de kolaylıklar diliyoruz sizlere. Samsun ve çevresindeki tahminleri sizden dinleyelim.
1: Tabii ki hemen aktaralım Fatma Hanım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz yine de onun parçalı, çok bulutlu. Bu akşam ilk saatlerde Samsun ordu çevrelerin yarın sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla Tokat'ın batısıyla Amasya çevresi dışında bölge gelenin Aralık Sanak ve Gökçü Sanak'a karşı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağıştan özellikle yarın öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun doğu ve güneydoğu, Çorum'un kuzeybatı ve Sinop'un iç kesimlerinden de yerel olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında yarın böyle yağışla birlikte bölgenin iç batı kesimlerinde 3 ila 5 derece düşüş bekliyoruz. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden hafif orta kuvvette, kıyı kesimlerle yağış geçişleri sırasında yağış anında yer yer kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerimize beklediğimiz günün en yüksek, gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Samsun 20-23, Kastamonu 12-19, Sinop 18-26, Ordu 20-24, Tokat 14-28, Amasya 14-29, Çorum 13-26 derece tahmin edilmektedir. Orta Karadeniz bölgesi için aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyor sizlere. Güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Biz de teşekkür ederiz. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Samsun çevresi ve Orta Karadeniz'deki tahminleri uzmanımız Sayın Nail Çakır'dan dinledik. Şimdi hiç vakit kaybetmeden birinci bölge müdürlüğümüze gidelim. İstanbul çevresi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz içinde uzmanımız Sayın Ahmet Işık bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
2: Merhaba Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyor. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
2: İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nin hazırlamış olduğu son rapora göre parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Anadolu yakasının iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağış geçeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu Poyraz yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvette 30-50 km/saat kuvvetinin esmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normaller civarında olmasını bekliyoruz. İllerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 19-25, Edirne 14-27, Kırklareli 15-25, Tekirdağ 17-25, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-27, Yalova 19-27. Denizlerimize gelince Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekliyoruz. Marmara Denizi parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan Poyraz 4 ila 6, güney kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, güney 1,5 ila 2,5. Görüşü yağış anında orta. Batı Karadeniz İğne Adası ve Barası ise parçalı, bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan Poyraz 3 ila 5 kuvvetinde. Batısı kuzeydoğudan Poyraz 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısı 1,5 ila 2,5 metre. Görüşü yağış anında orta. İstanbul bölgeden aktaracaklar bu kadar. İyi yayınlar diliyorum Fatma Hanım. Kolay gelsin sizlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekip arkadaşlarınıza güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler, hoşçakalın.
0: Uzmanımız Sayın Ahmet Işık bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu kez Köfün'e kulak vereceğiz. Kalbimde sizlerle olacak.

0: Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Atmosferden Haber Var programımızda bağlantılarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak dilerseniz kısaca paylaşalım. Yarın yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Tokat hariç Karadeniz'de, Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum çevreleriyle Ankara'nın kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. En güncel tahminler için bizler yine hava tahmin raporlarını sizlerle paylaşacağız. Uzmanlarımıza kulak vermeye devam edeceğiz. Şimdi Eskişehir'deyiz. Uzmanımız Sayın Suat Yıldırım bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhabalar Fatma Hanım.
0: Bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
1: Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgenin sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceği, yağışların yarın öğle saatlerinde Kütahya il geneliyle Bursa ve Bilecik'in güney kesimleri ve Eskişehir'in batı kesimlerinde yer olarak kuvvetli görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derecelik azalma bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece en düşük ve yarın gönül en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 13'e 21, Bursa'da 17'ye 22, Kütahya'da 11'e 21, Bilecik'te ise 14'e 21 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirme raporlarında iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler.
0: Uzmanımız Suat Yıldırım'dan bölgesine dair günün tahminlerini dinledik. Programımıza güzel bir şarkıyla devam edelim. Yaşlı Amca'dan dinleyeceğiz. Hep de yorgun sizlerle.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Konya bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'dan bölgesine dair tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Meryem Hanım. Merhaba.
1: Merhaba Fatma Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgenize dair günün son tahminlerini sizden dinleyelim.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı veya yer çok bulutlu. Konya'nın batı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette veya diğer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 16, en yüksek 29. Aksaray'da en düşük 14, en yüksek 30. Karaman'da en düşük 15, en yüksek 31. Niğde'de en düşük 15, en yüksek 29 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'dan bölgesine dair tahminlerini aldık. Şimdi Diyarbakır bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Recep Oğur bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum ben de sizlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize dair günün son tahminleri için söz sizde.
2: Aktaralım hemen biz de yaptığımız çalışmayı. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde yaptığımız son değerlendirmelere göre yarın bölgemizde önemli bir hava hadisesi beklemiyoruz. Bölge genelinde açık ve az bulutlu havanın hakim olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları yarın mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yarınki rüzgarlar sabah saatlerinde hafif, güneybatılı yönlerden hafif, öğle saatlerinden itibaren ise orta kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde yarın gün içerisinde beklediğimiz en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının Diyarbakır'da 18'e 35, Şanlıurfa'da 21'e 35, Mardin'de 25'e 32, Batman'da 18'e 36, Siirt'te 22'ye 35, Şırnak'ta ise 21'e 31 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyor size ve ekip arkadaşlarınıza güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
2: Sağ olun, hoşça kalın.
0: Uzmanımız Sayın Recep Oğur bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Bu saat diliminin de son bağlantısını birazdan Kayseri bölgemizde gerçekleştireceğiz. Bağlantılarımızı geride bıraktık. Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya ve Diyarbakır'a gittik. Bu bölgelere bağlı illerde hava durumu nasıl olacak? En güncel tahminleri uzmanlarımız bizlerle paylaştılar. Saat başı hava tahmin raporlarının ardından programımızın ikinci bölümünde bu kez Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarımız olacak. Yarın iç bölgelerde yağış olacağından bahsetmiştik. Doğu Karadeniz'de de yine yağışlar var. Bu bölgelerle ilgili de en güncel tahminleri uzmanlarımızdan alacağız. Henüz cep telefonlarınıza mobil uygulamamızı indirmediyseniz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı meteoroloji mobil uygulamamızı kullanarak da hava tahmin raporlarından, uyarılardan anında haberdar olabileceğinizi söyleyelim. Aynı zamanda uygulamanın içerisinde radyomuzda rahatlıkla tek tuşla dinleyebileceğinizi de belirtmiş olalım. Uyarılarımızı gün içerisinde sizlerle paylaşıyoruz. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı öncesinde bilmenizde fayda var. Lütfen dikkat diyelim ve bu saat diliminin son bağlantısı için Kayseri bölgesine gidelim. Uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
3: Merhaba, teşekkürler, sağ olun.
0: Mevlüt Bey, bölgenize dair tahminler için neler söyleyeceksiniz?
3: Yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu. Gece saatlerinden sonra Sivas'ın kuzeydoğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin güneydoğu kesimlerinin aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri 14-31, Kırşehir 14-30, Nevşehir 14-29, Sivas 10-29 ve son olarak Yozgat 12-26 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan'dan bölgesine dair günün tahminlerini dinledik. Böylelikle bu saat diliminin son bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. Programımızın ikinci bölümünde yine bağlantılarımızda bizler sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir şarkıyla da bu saat dilimini noktalayalım. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 25, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleriyle Kütahya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 23, İzmir 31, Manisa ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 29, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 25, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 25, Bolu 23, Düzce ve Karabük 25, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 27, Hakkari 29, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Kilis 34, Mardin 33, Şanlıurfa 35, Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Yarının mühendisleri, yarının doktorları, yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, yazarları, şairleri, siyasetçileri, bürokratları işte bu sıralardan çıkacak. Gazi Anadolu Lisesi gibi okullarımızdan çıkacak. İnşallah Türkiye'yi gençlerimiz yönetecek. Türk milletine, bugün okullarına başlayan yavrularımız hizmet edecek. Şahsen ömrümüzü adadığımız büyük ve güçlü Türkiye davasını onlar omuzlayacak. Gençlerimiz omuzlayacak. Bu zorlu mücadelenin bayraktarlığını onlar yapacak, sizler yapacaksınız," dedi. Erdoğan, "Bu hedeflerin gerçeğe dönüşmesinin öğretmenlerin vereceği samimi desteğe bağlı olduğuna işaret ederek öğretmenlerden öğrencileri okumaya, araştırmaya, düşünmeye daha fazla teşvik etmelerini isterken emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti." Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Bakü'deki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Karadeniz'i çatışmalarının dışında tutmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, savaşın Karadeniz'e yayılması, vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değildir ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı'na Meksika'dan gelen yabancı yolcunun valizinde 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Pilot kıyafeti giyen 2 şüpheli ise aranıyor. Çin'de sanayi ve teknoloji güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle Çin'in başta yapay zeka olmak üzere kritik teknolojilerin yurt dışına transferlerindeki kısıtlamaları ihlal ederek sanayi ve teknoloji güvenliğini tehlikeye atan kişilere tedbiren yurt dışına çıkış yasağı getirilecek. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bulunan erkek cesedinin geminin kaptanı Yaşar Kayhan olduğu tespit edildi. Ve son olarak spor. Süper Lig'de oynanacak derbiler belli oldu. 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş'ta, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe ile, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray ile, 15. haftadaki Fenerbahçe Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu. 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de Papara Park'ta Trabzonspor Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. 9. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Rams Park'ta Galatasaray Fenerbahçe derbisi 21.30'da oynanacak. 13. hafta 30 Kasım Pazartesi günü saat 21'de Tüpraş Stadyumunda Beşiktaş Galatasaray'la, 15. hafta 13 Aralık Pazar gününde Fenerbahçe ile Trabzonspor saat 19'da karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları

Doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosfer'den Haber Var programımızın ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Mikrofonda ben Fatma Ural, teknik yönetmenlerimiz Nihan Ünsal ve Deniz Gökker'le birlikte. Birlikteliğimiz 18'e dek sürecek. Bu saat diliminde de bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk olarak Adana bölgemize gidelim. Adana ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Bahri Özdemir'den dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz sizlere, bizler de. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
1: Bölgemize beklenen hava tahminini aktarıyorum. Bölge genelinden parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Mersin'in kuzeydoğusu, Adana'nın kuzey kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvet esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen hava tahminimiz ise Adana parçalı bulutlu 24-33, Mersin parçalı bulutlu 26-32, Kahramanmaraş parçalı bulutlu 20-34, Osmaniye parçalı bulutlu 21-34, Gaziantep parçalı ve az bulutlu 18-33, Kilis parçalı ve az bulutlu 20-34, Hatay parçalı bulutlu 22-31. Bölgemizden aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum Fatma Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Uzmanımız Sayın Bahri Özdemir bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Bu saat diliminde İstanbul'un ve başkentin yol durumunu aktaracağız demiştik. İlk olarak İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da trafik durumu şu an için nasıl, sizlerle paylaşacağız. Şu an için İstanbul'da trafik durma noktasında çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Ortalama yolculuk süreleri ise şöyle: Üsküdar Caddesi, Bağdat Caddesi, minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi Rahmanlar'dan Ataşehir yol ayrımına kadar ortalama yolculuk süresi 1 saat 15 dakika. Fahrettin Kerim Göker Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, minibüs yolu Bağdat Caddesi Ziverbey'den Cevizli'ye kadar 1 saat 15 dakika. Turgut Özal Bulvarı, Bağdat Caddesi, Küçük Yalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar yarım saat. Thames Hadavat 2 Viyadüğü'nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakasına kadar 45 dakika. E5-D100 Karayolu Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar yarım saat. Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan Tem Maslak çıkışına kadar yarım saat. D100 Karayolu Yeni Sahra'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar yarım saat. Tem Tekstil Kent Bulvarı'ndan Maskoya kadar yarım saat. Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Beşiktaş-Karaköy Sahil Yolu Caddesi, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Tersane'den Dereboyu'na kadar yarım saat. E5 Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar yarım saat. D100 Karayolu Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar 20 dakika. E5 Küçükçekmece Gölü'nden Şirin Evlere kadar yarım saat. Tem İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 10 dakika. Son olarak Yassıören Büyükçekmece Yolu Gürpınar Yolu Caddesi'nden Yavuz Sultan Selim Bulvarı Kargo'dan Beton Fabrikası'na kadar yarım saatlik süreler olduğunu söyleyelim. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Araçlarınızda çocuk koltuğuna ve araç kitine de önem vermenizi dikkatle öneriyoruz değerli dinleyenlerimiz. Hepinize güzel yolculuklar dileyelim. İstanbul'un yol durumunu paylaştık. İstanbul'un ardından başkentte hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Oktay Öztürk'ten dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
2: Alo, merhaba efendim.
0: Oktay Bey, bölgemize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
2: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği, yağışların Ankara'nın kuzeydoğu kırsalının kuzey çevreleri ile Çankırı civarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman oturtulu yoksa yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gecenin düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir: Ankara 14 derece 27 derece, Çankırı 12'ye 26, Kırıkkale 14'e 27, Bolu 10'a 22, Zonguldak 16'ya 22, Düzce 16-23, Bartın 14-23 ve Karabük 14 derece 21 derece güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ olun efendim. Biz de iyi yayınlar dilerim.
0: Uzmanımız Oktay Öztürk Ankara ve çevresindeki tahminlerini bizlerle paylaştı. Güzel bir şarkıyla devam edelim. 90'ların sevilen şarkısını cover versiyonuyla sizlerle buluşturalım. Ardından burada olacağız.

0: Akdeniz bölgesindeki tahminleri alacağız. 4. Bölge Müdürlüğümüzdeyiz. Uzmanımız Sayın Tuğba Sezer bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba. Tuğba Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Tuğba Hanım, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair günün son tahminlerini paylaşırsanız seviniriz.
1: Hemen aktaralım. Bölgemizde hava parça da az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akşam saatleri ve öğle saatlerinden itibaren mevsimi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı gece sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artması, gündüz sıcaklıklarının sahil kesimlerde 1 ila 3 derece, iç kesimlerde 2 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgar güney ve batı sabah saatlerine kadar sahil kesimleri kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Merkezlerimizde beklenen gece en düşük yarın en yüksek hava sıcaklıkları Antalya 24-29, Muğla 18-28, Isparta 17-27, Burdur 18-29 derece. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı, Antalya Körfezi kuzey ve doğu, öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak. Hava parçalı az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren mevzi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın Tuğba Sezer'den bölgesine dair günün tahminlerini dinledik. Güzel bir şarkıyla yayınımıza devam edeceğiz. Antalya'nın ardından da şarkının ardından Ege bölgesiyle bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Son tahminleri alacağız.

0: Ege bölgesindeyiz. İzmir ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Muzaffer Lafçı'dan alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhaba Fatma Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
1: Tabii bölgemizde parça bulutlu. Zamanla çok bulutlu olacak. Bölgemiz güneybatı kesimlerden başlamak üzere gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında 2 ila 5 derece civarında bir azalma bekliyoruz. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağışla beraber zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Merkezlerimizin yarın beklenen en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 29 derece, Çanakkale 24, Manisa'da 28, Aydın'da 28 ve Balıkesir'de 23 derece olması bekleniyor. Ege Denizi'nde parçalı ve az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Fırtınamsı rüzgar olacak Ege bölgesinde. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 5 ila 7 bofor, Çeşme Bodrum arasında kuzey ve kuzey batıdan 4 ila 6 bofor kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Bu akşam aksaklıklarımız bunlar. Sizlere yayınlar diyorum.
0: Çok teşekkür ediyor size ve ekip arkadaşlarınıza güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Uzmanımız Sayın Muzaffer Lafçı bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. İzmir çevresi ve Ege Denizi'ndeki tahminler böyleydi. Güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Ardından Trabzon bağlantımızda buradayız.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Doğu Karadeniz bölgesindeyiz. Trabzon ve çevresindeki tahminleri 11. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Sayın İlter İşçi bizlerle paylaşacak. Yayınımıza hoş geldiniz efendim, merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, bizler de kolaylıklar dileriz. Bölgenize dair günün son tahminleri için söz sizde.
1: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı havanın hakim olmasını bekliyoruz. Yağışlarımız aralıklı ve lokal olacağını belirtelim. Hava sıcaklığımız mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 24'e 21 derece, Rize 25'e 20 derece, Gümüşhane 27'ye 12 derece, Giresun 24'e 21 derece ve Artvin 23'e 16 derece civarında olmasını bekliyoruz. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizdeki aralıklı ve lokal yağışların bölgemiz genelinde çarşamba, perşembe günü de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Her ne kadar cuma günü kıyı kesimlerde etkili olup iç kesimlerde parçalı bulut olsa da yağışlar hafta sonu cumartesi günü tekrar bölgemiz genelinde etkili olmasını tahmin ediyoruz.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın İlter İşçi bölgesine dair tahminleri bizlerle paylaştı. Yağışlardan ve uyarılardan bahsetti. Bizler de gün içerisinde sizlerle paylaşıyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirli olmanız adına uyarılarımıza lütfen dikkat kesilin değerli dinleyenlerimiz. Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte bağışıklığı da güçlendirmekte fayda var. Özellikle mevsim geçişlerinde kronik rahatsızlığı olanlar için bağışıklığınızı güçlendirecek beslenme düzeni oldukça önemli. Lütfen buna da özen gösterin diyelim ve bu kez 16. Bölge Müdürlüğümüze gidelim. Iğdır, Ağrı ve Kars'ta hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Eda Beyaz'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim, merhaba.
2: Merhabalar, hoş buldum Fatma Hanım.
0: Eda Hanım, bölgenize dair günün son tahminleri için sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bazı bulutlu geçeceği, yarın öğle saatlerinden sonra Kars'ın kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın Iğdır'da doğulu, Kars ve Ağrı'da güneybatılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerine beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 17, en yüksek 33 derece, Kars en düşük 7, en yüksek 27 derece, Ağrı en düşük 10, en yüksek 30 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Eda Beyaz bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Son 15 dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Bağlantılarımızı da gerçekleştireceğiz. Güzel bir şarkı dinleyelim öncesinde. Merve Deniz'e kulak vereceğiz. Bile Bile şarkısı sizlerle olacak.

0: Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarımız bu saat diliminde yapacağımız son bağlantılarımız olacak. Başkentin yol durumunu paylaşalım. Şu an için Ankara'da trafik durma noktasında. Trafiğin en yoğun olduğu yollarsa şöyle. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi tren garından NATO yolu girişine kadar ortalama yolculuk süresi 20 dakika. Beytepe yolu 2452. cadde Alaca adlı Ümitköy sapağından Ümitköy kavşağına kadar 15 dakikalık süreler mevcut. Eskişehir yolu İsmet İnönü bulvarı MTA'dan Atatürk bulvarına kadar ortalama yolculuk süresi yarım saat. Etlik Caddesi Yozgat Bulvarı Gata'dan Seyitler Kavşağı'na kadar 40 dakikalık süreleri görüyoruz. İstasyon Caddesi Elvankent Sapağı'ndan Etimeskut Banyo İstasyonu'na kadar 15 dakika. Atatürk Bulvarı Akar Kavşağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 20 dakika. 1859. Cadde Beytepe yolu Bağlar Caddesi Orhan Kavşağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar 20 dakika. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ziya Gökalp Caddesi Maltepe Köprüsü'nden Kurtuluş Kavşağı'na kadar 20 dakika olduğunu söyleyelim. Başkent'te yol durumu böyle. Hepinize güvenli sürüşler diliyoruz. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize ve Afyonkarahisar bölgemize gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Gökçü Türk Yılmaz bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: Merhaba Fatma Hanım, hoş bulduk. İyi akşamlar, yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere kolaylıklar dileriz. Bölgenize dair günün son tahminlerini paylaşırsanız seviniriz.
1: Tabii ki Fatma Hanım, hemen aktaralım. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Yani öğle saatlerinden sonra sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçmesini tahmin ediyoruz. Yağışların Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın batı ve güneyi batılı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esmesini beklemekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 25 derece. Denizli en düşük 19, en yüksek 30 derece. Uşak en düşük 13, en yüksek 24 derece olarak tahmin etmekteyiz. Güneş için yapmış olduğumuz değerlendirme bu şekilde Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor size ve ekip arkadaşlarınıza güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, hoşça kalın. Uzmanımız Sayın Gökçü Türk Yılmaz, Afyonkarahisar ve çevresindeki tahminlerini bizlerle paylaştı. Bu saat diliminin son bağlantısında Erzurum bölgesiyle gerçekleştireceğiz. Yarının hava durumunu bir kez daha paylaşalım. Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Torosler mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Tokat hariç Karadeniz, Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum çevreleriyle Ankara'nın kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olarak görülecek. Lütfen dikkat diyelim ve son bağlantımız için Erzurum bölgesine gidelim. Uzmanımız Sayın Melek Özkan bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba.
2: Hoş bulduk Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere güzel, keyifli bir gün dileyerek günün son tahminleri için sözü size bırakıyoruz.
2: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu. Yarın Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevreleri ile Erzurum kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde gece beklenen en düşük sıcaklık değerleri Erzurum ve Bayburt 9 derece, Erzincan 15 derece ve Ardahan 7 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor size ve ekip arkadaşlarınıza güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz, hoşça kalın. Uzmanımız Melek Özkan bölgesine dair tahminlerini bizlerle. Bölgesine dair tahminlerini bizlerle paylaştı. 16 bölge müdürlüğümüzle de bağlantılarımızı gerçekleştirmiş olduk. 81 ilin en güncel tahminlerini, deniz tahmin raporlarını ve uyarıları uzmanlarımız bizlere aktardı. Bizler de onlar vesilesiyle sizlerle paylaşmış olduk. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenlerimiz Nihan Ünsal ve Deniz Gökyer'le birlikte 2 saatlik zaman diliminde sizlere eşlik ettik. Yeniden görüşünceye dek hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün, güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 18.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 24, Bursa ve Çanakkale 26, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 25, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 25, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, İzmir ve Manisa çevreleriyle Kütahya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 23, İzmir 31, Manisa ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Isparta 30, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 29, Ankara 26, Çankırı 27, Eskişehir 25, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 28, Nevşehir 26, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 25, Bolu 23, Düzce ve Karabük 25, Kastamonu 24, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 25, Samsun 24, Sinop ve Tokat 28, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 27, Hakkari 29, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 33, Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 35, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Kilis 34, Mardin 33, Şanlıurfa 35, Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Kopa'yla Sinop arasında, öğle 12'ye kadar rüzgar

İyi, yağış anında ise orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İnadı arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde ise 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saat zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Yer yer sağanak yağışlı olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği, işbirliğinin tek millet, iki devlet ilkesi temelinde daha da güçlendiği memnuniyetle ifade edildiği belirtildi. Enerji alanındaki işbirliğinin önemine değinilen görüşmede, alternatif enerji konusunda uluslararası pazarlara yeni çıkış yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu da öğrenildi. Ankara'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs yardım suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. FETÖ'nün gizli kamu yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 21 ilde son 5 günde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 150 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 76'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. İstanbul Havalimanı'na Meksika'dan gelen yabancı yolcunun valizinde 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Pilot kıyafeti giyen 2 şüpheli ise aranıyor.

Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir yıl içerisinde inşallah 500 gencimizi kovan alanında uzmanlaştırmayı hedefliyoruz. Programa lisans mezunu gençlerimiz katılabilecek dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu 2026-2027 sezonunda hakem, antrenör ve kulüp vize bedellerine zam yapmama kararı alındığını, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 ilde bulunan sporcuları lisans vize ücretinden muaf tutacaklarını bildirdi. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasının kapsamını otomobil parçaları, çamaşır makineleri, bağlantı elemanları, tel, yay ve ev eşyaları gibi çelik ve alüminyum yoğun nihai ürünleri de içerecek şekilde genişletmek istiyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında enerji ateşkesi teklifini değerlendiren Peşkov, "Bu kesinlikle çok iyi bir fikir. Amerikalılarla temas halindeyiz. Onlarla görüşmeye devam edeceğiz. Barışçıl çözümlerden yanayız." diye konuştu.

İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, ülkesinin Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamasına ilişkin Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meng, dünyanın yörüngesinde uzay silahları konuşlandırdıklarını belirterek ülkesinin uzayda saldırı kabiliyeti olduğunu ilk kez kamuoyuna açıkladı. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü kadın ve erkek basketbol takımlarının isim sponsorluğu için Tarfin'le anlaşma imzalandığını duyurdu.

Basketbol Avrupa Ligi 2026-27 sezonunda teknik faullerle sportmenlik dışı faul dahil bazı kuralları güncellediğini duyurdu. Organizasyonun açıklamasında 2026'da düzenlenecek ilk Avrupa Ligi Basketbol Süper Kupası'nın yanı sıra 2026-27 Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası sezonlarında geçerli olacak şekilde bazı faul kurallarında değişiklik yapıldığı bildirildi.

0: Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. Buna göre 8. haftadaki 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması saat 20'de, 26 Ekim Pazartesi günü 9. hafta müsabakasında saat 21.30'da Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftada 30 Kasım Pazartesi günü saat 21'de Beşiktaş Galatasaray'la, 15. haftadaysa 13 Aralık Pazar günü saat 19'da Kadıköy'de Fenerbahçe Trabzonspor'u konuk edecek. Haberleri sunduk.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için halk inanışlarından bazılarını derledik, toparladık. Belki sizlere de çok garip gelecek ama insanlarımız bunlara inanmışlar. Bazılarını gelenek haline getirmiş ve hala günümüze kadar taşımışlar. Çoğunuz bilir, kedi ön ayaklarını yalayarak bunlarla yüzünü temizlerse o gün eve misafir geleceğine inanılır. Dünyanın bir sarı öküzün üzerinde durduğuna, bu öküzün kıpırdanmasıyla deprem olacağına inanılır. Gökte bir yıldız kayarsa bir insanın bu hayattan çekildiğine inanılır. Hasta bir insana kimin nazar değdiğini bulmak için kurşun dökülür. Suya dökülen erimiş kurşunun aldığı şekilden nazar değen insanın suretini çıkarmaya çalışırlar. Harabelerde gezen insanların delireceğine, şeytanlar tarafından çarpılacağına inanılır. Hatta bu inanç yüzünden arkeologlar hep yurt dışından ülkemize gelmiştir. Islık çalınması da çok iyi sayılmaz. Islık çalan insanın etrafına şeytanların toplandığına inanılır. Ellerine kurbağa alarak kurbağa ile oynayan çocukların ellerinde sihir olacağına inanılır. Sarı yılanın peri padişahının kızı olduğunu sanırlar. Hatta biraz daha ileri giderler ve derler ki sarı yılanın üstüne ansızın palto atılırsa paltonun altında kalan yılan altına döner. Her baykuşa her akşam Allah tarafından nasip olarak bir serçe gönderildiğine inanılır. Ve eğer baykuş bir evin camını gagasıyla tık tık çalarsa yakında o evden bir ölü çıkacağına inanılır, uğursuzluk sayılır ve korkulur. Yürüyemeyen, yürürken düşü düşü veren çocukların iyi yürümesi için köstekleri kırılır. Bu da şöyle yapılır. Yürüyemeyen çocuğun annesi çocuğu kapıların önüne çıkarır. Komşular toplanırlar. Çocuğun iki ayağı esnekçe birbirine iple bağlanır. İki büyük çocuk yarış için hazırlanır. Biri sağ sokaklardan, birisi sol sokaklardan ters yönlerde belli bir yere koşarak dolaşırlar. Hangisi önce gelirse o yürüyemeyen çocuğun ayaklarına bağlı ipi koparır. Böylelikle yürüyemeyen ya da yürürken düşen çocuklar yürümede geç kalmışsa hemen düzelir. Ağzı açık bırakılan testinin suyuna şeytanın parmağını batırılacağına inanırlar. Yine halk inanışlarına göre soğan kabuklarının şeytan parası olduğu düşünülür. Kuru soğan kabuklarını kadınlar yakmadan çöplüğe atar. Soğan kabuklarını yakan kişileri şeytanın çarpacağına, ağızlarının yüzlerinin eğileceğine inanılır. Esnerken ağız mutlaka elle kapatılır. Ağzını kapatmadan esneyen kişinin ağzına şeytan kaçar. Uyuyan insanın ruhunun yeşil bir sinek olup burnundan çıkıp gittiğine inanılır. Yeşil sinek şekline gelip giden ruhun dolaştığı yerleri insan rüya olarak görürmüş. Eğer geriye dönmezse bu sinek, işte o zaman öldüğüne inanılırmış. Eğer bir akarsu 40 tane taşın üzerinden akarak geçerse o suyun tertemiz olduğuna ve artık içilebileceğine inanılır. Hatta akarsu mundar olmaz denir. Benim de yeni öğrendiğim, kelebeklerin direkt gaz lambasına ışığa doğru gitmelerinin ilginç inanış hikayesi ise şu. Gece yanan lambaların etrafına kelebekler toplanır ya, işte bu dönüp duran kelebekler aslında şeytanın gönderdiğine inanılır. Şeytan gidin çırayı söndürün, kim çırayı söndürürse kızımı ona vereceğim dermiş. Akılsız kelebekler de çırayı söndüreceğiz diye döne döne o ışıkta çarpıla çarpıla ölürlermiş. Mevsimlik meyveler, sebzeler ilk çıktığında turfandayken onu yerseniz mutlaka şifa niyetine diyerek yemeliymişsiniz. İşte o zaman gerçekten her biri bir şifa deposu olurmuş. Kedi yavruları iki kulağından tutulup da kaldırıldığında ayaklarını yukarı doğru toplarsa iyi bir avcı olacağına inanılırmış. Eğer ayaklarını toplamazsa da o kediden hayır beklemezlermiş. Yani fare falan tutamaz. İğde ağaçlarının da mübarek bir ağaç olduğuna inanılır. İğde ağaçlarının sabaha yakın Allah'a secde ettiklerini, bu durumu da ancak ermiş insanların görebileceği düşünülür. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Elimizde o kadar çok halk inanışı var ki, belki çoğunu duydunuz, belki çoğunu uyguladınız. Bunları biz bilemeyiz ama biz şöyle diyoruz sadece. Bir sonraki programımıza kadar. Sizin de varsa böyle bir inanışınız, inancınız, yazın bize ve kulağınız bizde olsun dinledikçe.
0: Mehtap İnan'la 5 dakika.

Merhaba sevgili dinleyenler. Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Ve sizlerle birlikte olduğum Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 302 25 25, elektronik posta adresimiz ise radyo@mgm.gov.tr. Gönülden Gönüle Şarkılar her salı saat 18.25'te sizlerle buluşuyor. Programımızın tekrarı ise aynı gece saat 00.25'te. Saatler akıp gidiyor ama bazı şeyler hiç değişmiyor değil mi sevgili dinleyenler? Bir şarkının ilk notası gibi mesela. Daha sözleri başlamadan tanıyorsunuz onu. Ve içinizden bir ses, işte bu şarkı diyor. Ama bugün size sadece şarkılar dinletmeyeceğim. Bugün şarkıların peşinden gideceğiz. Bir şarkı bizi nereye götürür? Bir yaz akşamına mı? Eski bir mektuba mı? Bir tren garına mı? Memlekete mi? Yoksa yıllardır adını anmadığımız birinin yanına mı? Bunu birazdan hep birlikte göreceğiz. Bu arada sizden küçük bir ricam var. Bugün programı yalnız dinlemeyin. Bir şarkı size birini hatırlatırsa o kişiyi hemen zihninizden kovmaya çalışmayın. Bırakın gelsin. Çünkü bazı hatıraların kapısı çalınmaz. Onlar kendileri gelir. Bazen de bir şarkıyla. Hazırsanız bugün ilk durağımız bir koku. Evet, yanlış duymadınız. Bir koku. Çünkü bazı kokuların bir şarkısı vardır. Ve bazı şarkıların da bir kokusu. Şimdi Alev Yıldız söylüyor. Bir demet yasemen, aşkımın tek hatırası.

bir demet yasemen. Ne tuhaf değil mi? Bir çiçek düşünün, sessiz, sakin, yerinde duruyor. Ama kokusu yıllar öncesine kadar gidebiliyor. Belki bir balkon, belki açık bir pencere, belki yaz gecesi, belki de bir insan. Şimdi size bir soru. Sizin hafızanızda hangi koku bir şarkıyı başlatıyor? Çayın kokusu mu? Yağmur sonrası toprak kokusu mu? Eski kitapların kokusu mu? Yoksa birinin kullandığı parfüm mü? Ben bazen düşünüyorum, insan aslında bazı insanları yüzleriyle değil, bıraktıkları izlerle hatırlıyor. Bir koku, bir kelime, bir şarkı. Ve bir anda yıllar önceye gidiyorsunuz. İşte müziğin sihri biraz da burada. Şimdi başka bir kapıyı açıyoruz. Bu kez kapının ardında bir soru var. Üstelik cevabını belki de hiç alamayacağımız bir soru. Ağlamışım, gülmüşüm, senin umurunda mı? Emine Ertürk Karaaslan'dan dinliyoruz.

senin umurunda mı? Aslında soru gibi görünür ama çoğu zaman soru değildir. Bir sitemdir, bir kırgınlıktır, hatta bazen son bir umut. Beni gerçekten hiç düşünmedin mi? Hiç merak etmedin mi? Benim kadar üzülmedin mi? Ama hayatın ilginç bir tarafı var. İnsan bazı cevapları almayınca kendi cevabını kendi vermeye başlıyor ve bir süre sonra şunu öğreniyor. Her sorunun cevabı karşı taraftan gelmek zorunda değil. Bazen cevabı zaman verir, bazen hayat, bazen de bir sonraki şarkı. Şimdi biraz uzaklara gidelim. Öyle bir yere ki telefonun çekmediği, sevdiğiniz insanın sesinin kilometrelerce ötede kaldığı, bir haberin günlerce beklendiği yerlere. Gurbete, gurbette sevgilin hasta dediler. Sizler için ben yorumlamaya çalışacağım efendim.

Gurbet. Bugün bu kelimeyi söylediğimizde belki hepimizin aklına farklı bir hikaye geliyor. Ama eskiden gurbetin başka bir ağırlığı vardı. Bir haber beklemek, mektup beklemek, bir kapının çalmasını beklemek ve bazen tek bir cümleyle bütün yüreğin yerinden oynaması. Hasta dediler. İşte insan sevdiğinden uzaktaysa küçük bir haber bile kocaman bir dünyaya dönüşüyor. Bugün teknoloji var, telefon var, görüntülü konuşmalar var, mesajlar saniyesinde gidiyor ama galiba özlemin formülü hiç değişmedi. İnsan kimi seviyorsa onun yanında olmak istiyor. Mesafe bazen kilometre ile ölçülmüyor. Aynı odada olup birbirinden uzak olanlar da var, aynı şehirde yaşayıp birbirine ulaşamayanlar da. Demek ki gurbet sadece uzaklık değil. Gurbet, gönlün ulaşamadığı yerdir. Şimdi bu düşünceden başka bir cümleye geçiyoruz. Belki de programımızın en inatçı cümlesine. Unutturamaz seni hiçbir şey. Alev Yıldız'dan dinliyoruz.

Peki gerçekten öyle mi? Hiçbir şey unutturamaz mı? Ben bunun cevabını bugün size vermeyeceğim. Çünkü bazı soruların cevabı sunucuda olmaz, dinleyicide olur. Belki şu anda radyonun karşısında oturan bir dinleyicimiz unuttum diyordur. Bir başkası hayır unutmadım diyordur. Bir başkasıysa unutmadım ama artık canım yanmıyor diyordur. İşte hayat tam da böyle. Aynı şarkı, üç farklı insan, üç farklı hikaye. Belki de zamanın yaptığı şey insanları unutturmak değil, hatırladığımızda canımızı daha az acıtmak. Çünkü bazı anılar silinmez, sadece üzerindeki acının rengi değişir. Ve şimdi bir ayrılık daha geliyor. Ama bu kez ayrılık kapıyı çalmıyor, sessizce içeri giriyor. Günler geçiyor, sonra insan fark ediyor. Günlerdir içime çöktü ayrılık. Emine Ertürk Karaaslan söylüyor.

Bazen ayrılığın takvimi olmaz. Bugün ayrıldık diyemezsiniz. Çünkü belki ayrılık çok daha önce başlamıştır. Bir cümlenin yarım kalmasıyla, bir telefonun artık eskisi kadar sık çalmamasıyla, birinin nasılsın diye sormayı bırakmasıyla, insan önce anlamaz, sonra alışır, sonra fark eder ve bir gün kendi kendine sorar. Ne zaman bu kadar uzaklaştık? İşte bazı hikayelerin en zor tarafı budur. Sonunu bilemezsiniz. Sadece bir gün hikayenin artık eskisi gibi olmadığını anlarsınız. Sevgili dinleyenler, bugün programımızı sadece ayrılıklarla bitirmeyeceğiz. Gönülden gönüle giden yolun bir tarafında ayrılık varsa, bir tarafında umut var. Bir yerde özlemek varsa, başka bir yerde kavuşma ihtimali var. Ve insanın kalbi ne kadar yorulursa yorulsun bir şekilde yeniden sevmeyi öğreniyor. Şimdi programımızın son şarkısına geldik. Bu kez biraz sessizliğe kulak vereceğiz. Bazen insanın söyleyecek çok şeyi olur ama kelimeler susar. Geriye sadece dinlemek kalır. Belki bir akşamüstü, belki eski bir pencerenin önünde kumruların sesine kulak verirken insanın kendi içindeki sessizliği fark ettiği o an. Kumruları dinledim, susuverdiler. Şimdi son eserimizi sizlerle baş başa bırakıyoruz. Ben Emine Altun'dan sizler için geliyorum.

Ve bugün de müzik yolculuğumuzun sonuna geldik. Nerelere gittik bugün? Bir demet yaseminin kokusuna, bir cevapsız soruya, gurbete, bir türlü unutulmayan bir sevdaya, içimize çöken ayrılığa ve kumruların sessizliğine. Aslında fark ettiniz mi? Bütün şarkılar birbirinden farklıydı ama hepsinin ortak bir tarafı vardı: insan. Çünkü şarkılar insanı anlatıyor. Sevdiğimiz insanı, özlediğimiz insanı, kırıldığımız insanı ve bazen kendimizi. Belki program boyunca bir kişiyi hatırladınız. Belki bir yer, belki bir zamanı, belki de hiçbirini. Sadece müziği dinlediniz. O da yeter. Çünkü bazen insanın ihtiyacı olan şey bir cevap değil, bir şarkıdır. Ben Emine Altun. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda gönülden gönüle şarkılardan yönünüze bir şarkı bıraktım. Bir başka salı günü aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Gönlünüz güzel şarkılardan hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 19.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz bölgesinde Tokat hariç, Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum çevreleriyle Ankara'nın kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 17 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya'nın doğu ilçeleriyle Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Thank you.

Doğusunda gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, açıklarında sabah saatlerinde 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerine kadar batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği, işbirliğinin tek millet, iki devlet ilkesi temelinde daha da güçlendiği memnuniyetle ifade edildiği belirtildi. Ankara'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs yardım suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. İstanbul Havalimanı'na Meksika'dan gelen yabancı yolcunun valizinde 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Pilot kıyafeti giyen iki şüpheli ise aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir yıl içerisinde 500 gencimizi kovan alanında uzmanlaştırmayı hedefliyoruz. Programa lisans mezunu gençlerimiz katılabilecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meng, dünyanın yörüngesinde uzay silahları konuşlandırdıklarını belirterek, ülkesinin uzayda saldırı kabiliyeti olduğunu ilk kez kamuoyuna açıkladı. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın ve erkek basketbol takımlarının isim sponsorluğu için tarifinle anlaşma imzalandığını duyurdu. 2026-27 Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası sezonlarında geçerli olacak şekilde bazı faul kurallarında değişiklik yapıldığı bildirildi. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışmaları nedeniyle

0: 22 ila 6 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulu Kışla Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Söğüt Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde saatli kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: biliyor muydunuz?
1: Gözümüzü günde kaç defa kırparız? Gözlerimizi kırpmamızı sağlayan göz kasımız, vücudumuzda en hızlı çalışan kastır. Bu kas, gözlerimizi 4 ila 6 saniyede bir kez kırpmamızı sağlar. Ortalama olarak bakarsak da bir insan günde 15 bin kez göz kırpar. Bu da bir yılda gözlerimizi 5 milyondan daha fazla kırptığımızı gösterir. Peki gözlerimizi kırpmamızı sağlayan bu kas neden bu kadar hızlı çalışıyor ve biz neden gözlerimizi kırpıyoruz? Hiç durup da gözümü kırpayım dediğiniz oldu mu? Elbette hayır. Çünkü bu gözümüzün otomatik, bizimse istemsiz yaptığımız bir şeydir. Gözlerimizi dakikada 20 kez kırptığımızı varsaydığımızda, gözlerimizi kırpmamızın nedeni aslında gözlerin kendi kendini korumasından kaynaklanır. Çevremizde, oturduğumuz yerde ve havada milyonlarca mikrop bulunur ve gözlerimiz bu mikroplardan korunmak için otomatik olarak gözü kırpar. Çünkü gözümüz her kapandığında gözyaşı bezlerimizden salgılanan tuzlu salgı gözümüzü temizleme görevi görür. Gözün doğal dezenfektanı bu tuzlu salgıdır. Ortamdaki ışığın çoğalmasıyla gözümüzü daha çok kırparız. Eğer ortamda nem fazlalaşırsa gözümüzü daha az kırpmaya başlarız. Çevredeki tozlardan korunmak için de yine gözümüzü kırpıyoruz. Eğer gözümüze yabancı bir madde girerse, göz kendi içini temizleyebilmek için göz kırpma işini otomatikman hızlandırır ki gözümüz daha hızlı temizlensin. Vücudumuzun muhteşem bir dengesi vardır ve gözlerimizi kırpmamız da bu mükemmel dengenin bir sonucudur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kuşların kanatları nasıl suyu geçirmezler? Kuşlar vücutlarında taşıdıkları bazı özellikler nedeniyle birçok ilginç olayı arka arkaya gösterebilmektedir. Bu olaylar ilginç olmasının yanında birçok detayı da içinde barındırmaktadır. Bu ilginçliklerin başında ise kanatların yapısı gelmektedir. Kuşların kanatları hem hareket anlamında hem de yapısal anlamda birçok detayı içerisinde taşımaktadır. Bu detaylardan en önemlisi ise kanatların nasıl su geçirmediği ve bu işlem sonrasında nasıl uçma işleminin devam ettiğidir. Kanatlarında bulundurduğu bir salgı sayesinde bu sistemi kusursuz bir şekilde işleten kuşlar birçok kez bu salgıya başvurarak su geçirme işlemini imkansız bir hale getirmektedir. Salgı yağ ile birlikte birleşerek sıvının geçmesini engelleyen bir hal almaktadır. Bu hal aslında yağların genel özellikleriyle çakışmakta ve yağların asıl özelliği olan bir yapıda kendisine yer bulmaktadır. Yağ ve bu salgı bir araya gelince kaygan bir hale gelmektedir. Kaygan olması sonucunda ise su kanatlarda kalmadan aşağı doğru kaymaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Morse alfabesi ne zaman, kim tarafından icat edildi? 1843'te Samuel Morse, telgraf mesajlarında nokta ve çizgilerden oluşan ünlü Morse alfabesini geliştirdi. Morse, Baltimore'dan Washington'a kadar uzanan 60 kilometrelik bir telgraf hattı kurarak, hattı başkanlık seçimleriyle ilgili haberleri iletmek için kullandı.
0: Biliyor muydunuz?
1: Ölüm anında dokunma ve görme hissinden sonra duyma yetisinin kaybedildiğini, kalp durduktan sonra ortalama 2 dakika boyunca seslerin algılanabildiğini, katil balinaların zaman zaman köpek balıklarını yiyerek beslendiklerini, uzun süreli kronik stresin bağışıklık sistemimizi zayıflatarak sağlığımızı tehdit eden durumlara sebep olduğunu biliyor muydunuz?
0: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Selevkos İmparatorluğu'nu anlatmaya çalışacağız sizlere.

Seleukos İmparatorluğu, Makedonya İmparatorluğu parçalandıktan sonra ortaya çıkan 4 Helenistik İmparatorluktan biridir. Başkentleri önce Selefka, sonraları ise Antakya olur. Doğu Akdeniz, Irak, İran, Türkmenistan, Pamir ve Hindistan'ın batısında bulunan topraklarda egemenliklerini sürdürür. Büyük İskender, Pers İmparatorluğunu yıktıktan çok kısa bir süre sonra arkasından varis bırakamadan ölür. Bu yüzden devlet generalleri tarafından paylaşılır. Bu generallerin genel adı olan Diadokilerden biri olan Seleukos, Balkanlardan Hindistan'a kadar olan bölümü alarak imparatorluğunu kurar. Büyük İskender'in generalleri birbirlerine üstünlük sağlamak için sürekli savaşır. Büyük İskender'in generallerinden biri ve Mısır bölgesinin kralı Ptolemyos, ilk kez Perdikkas'ın ölümüne yol açan bu savaşlara karşı çıkar. Bu karşı çıkış sonucu İskender İmparatorluğu yeni bir bölünme yaşar. Milattan önce 320 yılında yapılan bu bölünmeye Triparadisos bölünmesi denir. Ama Perdikkas'ın altında milattan önce 323 yılına kadar kamp kumandanı olan Perdikkas'tan sonra gelen hükümdarın öldürülmesine yardım eden Seleukos, Babil'in elde tutulmasını sağlar ve hükümdarlığını zalimce genişletir. Seleukos hükümdarlığını resmen milattan önce 312 yılında Babil'de ilan eder. Bu tarih aynı zamanda Seleukos devletinin kuruluş tarihi olarak geçer. Seleukos sadece Babil'i değil, İskender'in Makedon İmparatorluğu'nun doğu tarafının büyük kısmını da yönetir. Tarihçi Appian kaynaklarında Seleukos hakkında Frig ülkesinden Indus nehrine kadar olan bölgenin hükümdarı olmuştur cümlesi kullanılır. Seleukos'un Hindistan'a kadar gidip Chandragupta Maurya adlı Hint kralıyla bir anlaşma imzalayıp devletinin doğu topraklarını 500 fil karşılığında Hintlilere vermesiyle Seleukos devleti Hindistan üzerindeki hakimiyetini bir daha kazanamamak üzere kaybeder. Fakat aldığı filler İpsus Savaşı'nı kazanmasında büyük bir rol oynar. Seleukos ve Lysimakos'un 1. Antigonos Monopotamos karşısında milattan önce 301 yılında İpsus Savaşı'nı kazanmalarını takiben Doğu Anadolu'nun ve Kuzey Suriye'nin kontrolünü ele geçirir. Sonradan aldığı bu bölgede imparatorluğunun yeni başkenti olan Antakya kentini kurar. Kentin adına babası Andiohos'a ithafen Andiohia, günümüzdeki adıyla Antakya adını verir. Ayrıca yeni kurulan bu başkente alternatif olarak Babil'in kuzeyine Dicle kıyısına Selefka adı altında yeni bir kent kurdurur. Seleukos'un imparatorluğu ulaşmış olduğu en geniş sınırlara milattan önce 281 yılında Kripedion Savaşı'nda eski müttefiği Lysimakos'u yendikten sonra sahip olur. Seleukos İmparatorluğu'nun sınırlarını bu savaştan sonra Batı Anadolu'ya kadar genişletir. Bundan sonraki amacı Lysimakos'un Avrupa'daki topraklarını ele geçirmektir. Ancak Ptolemyos Keranos tarafından gerçekleştirilen bir suikaste kurban gider. Oğlu ve aynı zamanda halifi 1. Andiohos Soter'e Ön Asya'nın büyük bir kısmına hükmeden bir imparatorluk kalır. Fakat oğlu babasının siyasetini uygulamaz. Avrupa'ya doğru olan genişleme durur. O dönemde çekiştiği iki hükümdar vardır. Makedonya'daki 2. Antigonos Gonatas ve Mısır'daki 2. Ptolemyos Filadelfos. Seleukos'un ölümünden sonra bile Seleukoslar geniş doğu topraklarına hükmetmekte zorlanır. Seleukos milattan önce 305 yılında Hindistan'ın Pencap bölgesini Chandragupta Maurya'ya karşı çıkarak işgal eder. Söylenilenlere göre Chandragupta Seleukos için 600 bin kişilik asker ve 9 bin fillik bir ordu hazırlar. Fakat savaş gerçekleşmez.
İki hükümdar aralarında yaptıkları bir antlaşmaya göre Seleukos İndus bölgesinden ve günümüz Afganistan'ından çekilir. Buna karşılık olarak Chandragupta Seleukos'a 500 fil verir. Bu barış ortamı bir müttefik evliliği, Seleukos prensesi Maurya hanedanına gelin gönderilmesiyle perçinlenir. Bu evlilik aslında Yunan halkıyla Hint halkının evliliği olarak da değerlendirilir. Ayrıca Seleukos, Chandragupta'nın sarayına Megasthenes, oğlu Bindurasara'nın sarayına ise Dimakos'u elçi olarak gönderir. Megasthenes, Hindistan ve Chandragupta hanedanı ile ilgili pek çok detaylı yazı yazar. Bu yazıların çoğu Diodorios Siculus'un kaynaklarından öğrenilebilir. Seleukos'un ölümünden önce kaybedilen diğer bölgelerse Gedrosya, bugün İran platosunun güneybatısında bulunan Belucistan ve Gedrosya'nın kuzeyinde İndus Nehri'nin batısında bulunan Arakosya'dır. Birinci Andiyohos halefe olan oğlu ikinci Andiyohos Teos'la batıda pek çok savaşla yüz yüze gelir. Bunların çoğu Mısır satrapı olan ikinci Ptolemyos, Anadolu'yu işgal eden Galatlarla yapılır. Bu savaşlar imparatorluğun doğu bölümünü bir arada tutma gayesinin arka plana itilmesine ve batı illerine ilginin artmasına neden olur. İkinci Andiyohos'un hükümdarlığının sonuna doğru birçok eyalet aynı anda bağımsızlığını ilan eder. Bunlar Baktra Kralı Diolotus, Arsaces komutasında Part bölgesi ve 3. Ariarates komutası altında Kapadokya'dır. Diodotus, Baktra bölgesinin yöneticisi, M.Ö. 245 yılında bağımsızlığını ilan eder. Greco-Baktra krallığının temellerini atar. Bu krallığın zengin bir Helenistik kültürü vardır. Greco-Baktra krallarından olan Baktralı 1. Dimitrius, Hindistan'ı işgal eder ve M.Ö. 20 yıllarına dek sürecek olan Greco-Hint krallığını kurar. Seleukos İmparatorluğu'nun Part bölgesinden sorumlu olan Andragoras adlı satrap, Baktra'nın ardından bağımsızlığını ilan eder. Ardından buna rağmen Partlı bir aşiretin şefi olan Partlı 1. Arsaces ya da Arşak, Part bölgesini M.Ö. 238 dolaylarında ele geçirir ve kendi devletini oluşturur. Bu devletin adı Part İmparatorluğu'dur. Aynı zamanda Andiyohos II'nin oğlu Seleukos II. Kallinikus hükümdarlık koltuğuna M.Ö. 246 yıllarında oturur. Seleukoslar zayıflamış gibi görünür. Seleukos II, 3. Suriye Savaşı'nda dramatik bir şekilde Mısırlı Ptolemy 3'e yenilir. Ardından kardeşi Andiyohos Heraks'la taht kavgasına girer. Bu savaşlardan yararlanan Baktra ve Partia imparatorluktan ayrılır. Küçük Asya'da da Seleukoslar kontrollerini yitirir. Galatlar Angira, şimdiki adıyla Ankara dolaylarını alarak Galatya'yı kurar. Yarı bağımsız, yarı Helenistik krallıklar türer. Batıdaki Bitinya, Pontus, Kapadokya eyaletleri ve Bergama şehri Attalit Krallığı altında bağımsızlıklarını ilan eder. Seleukos II'nin küçük oğlu 3. Büyük Andiyohos, M.Ö. 223 yılında tahta geçmesiyle yeniden diriliş başlar. Hükümdarlığın ilk yıllarında Büyük Andiyohos, 4. Suriye Savaşları'nda Mısır'a yenilir. Ancak Andiyohos, Seleukos I'den sonra gelen en büyük hükümdar olduğunu kanıtlayacaktır. Rafya'daki yenilgisinin ardından 10 yılını Anabasis adını verdiği düşüncesini geliştirmek için harcar. Anabasis, doğuda ayaklanan eyaletleri onararak ve bayındır hale getirerek bu bölgede sembolik bir bağlılık oluşturma düşüncesidir. Bunu gerçekleştirmek için Büyük İskender gibi Hindistan'a sefer düzenleyip Kral Sofagasenus'la görüşmeler yapar. M.Ö. 205 yılında
Batı'ya geri döndüğünde Antiyohos, Ptolemyos IV'ün ölümünü fırsat bilerek bir Batı seferi hazırlığına başlar. Antiyohos ve Makedon kralı 4. Filippos aralarında anlaşarak Ptolemyos hanedanının mallarını ve Ptolemilerin hüküm sürdüğü bölgeleri paylaşırlar. Bunun ardından 5. Suriye Savaşı yapılır. Selevkoslar Mısırlıları Suriye'den çıkarır. Milattan önce 198 Panyum Savaşı'nda kesin olarak Suriye Selevkosların eline geçer. Antiyohos en sonunda Selevkos İmparatorluğunu eski ihtişamına kavuşturur. Fakat Antiyohos'un görkemi uzun sürmez. Eski müttefik Filippos'un milattan önce 197'de Romalılara yenilmesinden sonra Antiyohos'un eline Yunanistan'ı işgal etme fırsatı geçer. Sürgüne gönderilmiş Kartacalı General Hannibal tarafından cesaretlendirilen Antiyohos, Yunanistan'daki bazı devletlerle ittifak anlaşması imzalayarak Yunanistan'ı işgal eder. Maalesef bu kararı onun çöküşüne neden olur. Milattan önce 191 yılında Termopile Savaşı'nda ve günümüz Manisa'sında, milattan önce 190'da Romalılar karşısında ağır bir yenilgiye uğrar. Bu yenilgilerin ardından milattan önce 188'de Romalılarla ağır bir barış antlaşması olan Apame Antlaşması'nı imzalar. Bu antlaşma sonucunda Avrupa ile Toros dağlarının kuzeyinde kalan tüm topraklar ve yüklü miktarda savaş tazminatı verilir. Antiyohos milattan önce 187 yılında doğuya doğru savaş tazminatlarını ödemek için başka bir sefer yaparken ölür. 4. Selevkos Filopator'un hükümdarlığı süresince büyük savaş tazminatı ödenmeye çalışılır ve en sonunda kendi elçilerinden biri olan Heliodorus tarafından suikaste kurban gider. 4. Selevkos'un küçük kardeşi 4. Antiyohos Epipanes tahta çıkar. Antiyohos Selevkosların düşük prestijini yükseltmek için antik Mısırlılarla savaşa girer ve savaşta başarılı olur. Ancak Mısır ordusunu İskenderiye'ye kadar sürmesine rağmen Romalı bir elçi olan Gaius Poplilus Lainas tarafından ateşkes imzalamaya mecbur kalır. Romalı elçi Antiyohos'un etrafına bir çember çizer ve bu çemberden çıkmadan önce Mısır'la bir antlaşma imzalayıp imzalamayacağına karar vermesini ister. Antiyohos da Mısır'la bir barış antlaşması imzalamaya karar verir. Sonraki hükümdarlık yıllarında imparatorluk daha fazla dağılır. Özellikle doğu bölgelerde kontrol tamamen yitirilir. Partlar Pers topraklarını almaya başlar. Antiyohos'un Helenistik veya anti-Yahudi aktiviteleri Yahudiye eyaletinde Makabi ayaklanmasına yol açar. Aynı anda hem Partlarla hem Yahudilerle savaşmak zorunda kalan Selevkoslar hiçbir şey elde edemez ve Antiyohos M.Ö. 164 yılında çıktığı bir sefer sırasında ölür.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Selefkos İmparatorluğu'na doğru yola çıktık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek esen kalın.

0: insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.
1: Samsun'dan 9 kişi hayatını.
2: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
1: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
3: geldi. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
4: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
5: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli, bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 15-24, Bilecik 14-21, Bursa 17-22, Çanakkale 19-24 derece. Edirne 14-27, İstanbul 19-23, Kırklareli 15-24, Kocaeli 18-23, Tekirdağ 17-23, Sakarya 16-23 ve Yalova 19-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu yerel kuvvetli. Bölge geneli ise gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 14-26 derece, Aydın 19-28, Denizli 19-29, Kütahya 11-22 derece. İzmir 20-28, Manisa 18-29, Muğla 18-28 ve Uşak 14-24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Göller bölgesi, öğle saatlerinden sonra da Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 23-30, Burdur 16-30, Hatay 22-32 derece. Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeybatısı öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çankırı çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 14-30, Ankara 15-27, Çankırı 13-26, Eskişehir 14-21 derece. Kayseri 14-31, Kırıkkale 14-27, Karaman 15-31, Kırşehir 14-30 derece. Konya 16-29, Nevşehir 14-29, Niğde 15-29, Sivas 10-29, Yozgat 13-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın 14-23, Bolu 11-22, Düzce 15-23, Karabük 13-22, Kastamonu 12-20 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Tokat hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çorum çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Tokat ve Amasya 15-28, Artvin 15-23, Bayburt 10-26 derece. Çorum 13-26, Giresun 20-23, Gümüşhane 13-27, Ordu 20-23 derece. Rize 19-24, Samsun 19-23, Sinop 18-25, Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-30, Ardahan 7-24, Bingöl 16-31, Bitlis 12-25 derece. Elazığ 16-32, Erzincan 15-29, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29 derece. Iğdır 16-33, Kars 7-27, Malatya 16-32, Muş 14-31, Tunceli 16-32, Şırnak 21-31 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 21-34, Batman 17-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33 derece. Kilis 20-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 23-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Popa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Popa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar hava sağanak.

Akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İnadı arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde ise 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saat zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: ve haberler.
1: Sayın dinleyiciler, FETÖ'nün gizli kamu yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 21 il

0: Son 5 günde operasyonlar düzenlendi. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, ülkesinin Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamasına ilişkin Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında enerji ateşkesi teklifini değerlendiren Peşkov, "Bu kesinlikle çok iyi bir fikir. Amerikalılarla temas halindeyiz. Onlarla görüşmeye devam edeceğiz. Barışçıl çözümlerden yanayız." diye konuştu. Ve spor. Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. Buna göre 8. haftadaki 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması saat 20'de, 26 Ekim Pazartesi günü 9. hafta müsabakasında saat 21.30'da Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftada 30 Kasım Pazartesi günü saat 21'de Beşiktaş-Galatasaray'la, 15. haftadaysa 13 Aralık Pazar günü saat 19'da Kadıköy'de Fenerbahçe Trabzonspor'u konuk edecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışmaları nedeniyle 22 ila 6 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulu Kışla Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Söğüt Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde satya kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
5: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz bölgesinde Tokat hariç, Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum çevreleriyle Ankara'nın kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 17 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya'nın doğu ilçeleriyle Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Merhaba sayın dinleyicilerimiz, Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Manas, Çin Hanı Esen Han tarafından yollanan hain Kırgızların saldırısından kurtulup onları yok etmeyi başarmıştı. Ancak Taşkent civarındaki Kırgız hanlarından Köketay'ın ölüm haberi onu üzdü. Köketay'ın yerine han olan üvey oğlu Bakmuru'nun onu cenazeye çağırmamasına çok darılan Manas herhangi bir tepki vermedi. Bakmur'un genç Aydar'ı elçi olarak göndererek çevredeki tüm hanları babasının büyük aş törenine davet etti. Kırgız ve Türk beylerinin yanı sıra Mançuların en büyük hanlarından Niskara ile Kalmuk alplerinden Yolay Alp de cenazeye katılmıştı. Niskara'nın geliş amacı olay çıkarmaktı. Törene Manas'ın gelmediğini görünce daha da yüreklenip güç gösterisine girişti, törende korku salmaya başladı. Bakmuru'nun karşısına geçip ona gözdağı verdi. Meniker adlı atı bana vereceksin. Yoksa verdiği nimetlere bakmam. Tören mören dinlemem. Malını mülkünü yağma ederim. Bakmur'un gelip Koşay Alp'e yalvardı. Ben çok büyük bir hata ettim. Şimdi pişmanlık duyuyorum. Yaptıklarımdan utanıyorum. Çağırdığım konuklarımdan hakaret görüyorum. Akıl veren büyüklerin sözünü dinlememekle ne büyük hata ettim. Koşay Han Bakmur'unu acı bir dille kınadıktan sonra ona nasihat etti. Manas'ı çağırmadan ezeli düşmanlarımız Mançu, Kalmuk ve Çin alplerini davet ettin. Zulüm ve hakaret gördükten sonra aklın başına geldi. Şimdi yapacağın en doğru şey adam gönderip Manas Han'ı çağırmanızdır. Manas gelip kahramanlığını göstersin. Şaşırmış Kırgız'ı düşmandan kurtarsın. Onu çağırmaya giden şöyle desin. Kalmuklar Koşay ağamızın ellerini kollarını bağlayıp esir aldılar. Eğer böyle denilirse Manas gelir. Yoksa Allah senin ve bizlerin yardımcısı olsun. Bakmur'un iyi atlar hazırlatıp Manas'a gene genç Aydar'ı gönderdi. Aydar doğrudan Manas'ın karargahına gidemedi. Önce akıl hocası eşi Kanike'ye uğradı, onun görüşlerini aldı, Kanike genç Aydar'ı uyardı.
1: Bunları Manas'a ben anlatacağım. Eğer sen anlatırsan seni öldürür. Çünkü Bakmur'un çok yanlış yolu izlemiş. Kırgızların hayatını tehlikeye attığı yetmezmiş gibi Manas'a da saygısızlığın en büyüğünü etmiş.
0: Kanikey Manas'ın huzuruna çıkıp olanları anlattıktan sonra Aydar da gelip ayrıntılı açıklamalarda bulundu. O güne kadar kimse Manas'ı böyle öfkeli görmemişti. Eğer Kanikey olmasaydı ata töresi dinlemeyip genç Aydar'ı orada telef edecekti. Hemen hazırlıklara girişen Manas yanına 47'inde alarak yola koyuldu. Törene giden Manas ve maiyetindeki askerlerin hepsi baştan aşağı silahlanmış ve zırhla kuşanmıştı. Çünkü bu tür törenlerde boylar arası kavga ihtimali her zaman yüksekti. Manas törene geldi. Hemen kontrol noktalarını ele geçirip törene el koydu. Edepsizlik yapmaya yeltenen kalmukların cezasını anında verip sükuneti sağladı. Konurbay Manas'ın ayaklarına kapanarak özür diledi. Manas, töremizi bozanı ezerim diye seslendi. Kırgız büyükleri özellikle de Koşay Alp, Misafirlerimizi affederim, törenimize çağrılmış konuklardır, diyerek manası sakinleştirdi. Törene ayrı bir hava gelmişti, huzur ve düzen gelmişti. Korkudan saklanan Bakmurun da rahat bir nefes alıp konukların arasına karışmıştı. Ortalık durulduktan sonra Köketay'ın gök bayrağı yeniden dalgalanmaya başladı. Eğlence törenleri de böylece başlamış oluyordu. Tertip edilen at yarışı başladıktan sonra atların gelecekleri 8 gün sonrasına kadar diğer yarışmalara devam edildi. Cambı atma yarışı tüm hızıyla devam ediyordu. Bu yarışta dikilen cambılar som altın külçelerdi. Bu külçeleri bulunduğu kazıktan düşüren cambıya sahip oluyordu. Her boydan gelen binlerce nişancı defalarca yarışıp ok atmalarına rağmen cambıyı sadece manas düşürmüş ve kazanmıştı. Böylece cambı yabancıların eline gitmeyerek Kırgızların elinde kalmıştı. Daha sonra sıra güreş faslına gelmişti. Kalmuk Alplerinden Yolay meydana atılıp erdiledi. Koşay Alp 80 yaşında olmasına rağmen boğa gibi güçlü olan genç Yolay'ın karşısına çıkmıştı. Saatlerce süren güreşten sonra ihtiyar delikanlı Yolay Alp'in sırtını yere yapıştırdı. En iyi pehlivanlar yarışmasındaysa meydana Kalmuklardan Tüktü Taban Tükübay çıktı. Ödülü bol olan bir güreşti. Karşısına Manas'ın isteğiyle genç Ağaç çıktı. Ağaç, kimsenin güreşmeye cesaret edemediği, bu dünyanın en ünlü pehlivanını yere serdikten sonra ödülünü bile almayıp gençlerin kendi aralarında eğlendikleri yere gitti. Kırgızlar böylece her alanda Kalmuklara üstünlük sağlıyorlardı. Sıradaysa en çok beklenen yarışmadaydı. Alevkin'in oğlu Konur Alp'le Manas Mızrak'ta yarışacaktı. Konur Alp meydana atılıp Manas'ı beklemeye başladı. Manas güvende atı Akkula'yı yarışa gönderdiği için pişman olmuştu. Kendine uygun bir at aradı. Pek çok at önerilmişti ancak hiçbirisini beğenmedi. Tek beğendiği at Alman Bet'in atı Sarı Alay'dı. Onu Alman Bet'ten istedi. ''En güzel ve en güçlü at seninki. Alman Bet kardeşim, ona ihtiyacım var.'' Alman Bet ise Manas'a ''Can dostum, kaplan Manas. Bırak Konur Alp'le ben mücadele edeyim. Sarı Ala beni tanıdığı için ben daha rahat hareket ederim. Hem ezelden beri Konur Alp'e derin bir hıncım var. Bırak senin yerine onun karşısına ben gideyim.'' dedi. Manas bu teklife karşı çıktı. Kıtay ve Mançular senin yarışmanı alay konusu yaparlar. Bu sığıntıyı acımadan ölüme sürdü. Kırgızdan er çıkmaz diye bizimle eğlenirler. Alman Bet Manas'a hak vermişti. Manas Sarı Alay'a, Konur Alp ise Algara adlı ata binmişti. Manas Konur Alp atından düşürerek yarışı kazandı, aldığı ödülü ise Kırgız halkına dağıttı. Diğer taraftan at yarışları da 8. gün son buldu. Manas'ın atı Akkula yarışı birinci bitirmişti. Kırgızlar ödülü kazandığı halde Kalmuklar ödülleri yağmalayarak ele geçirdiler. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Manas destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız efendim.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli, bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 15-24, Bilecik 14-21, Bursa 17-22, Çanakkale 19-24 derece. Edirne 14-27, İstanbul 19-23, Kırklareli 15-24, Kocaeli 18-23, Tekirdağ 17-23, Sakarya 16-23 ve Yalova 19-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yerel kuvvetli, bölge geneli ise gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 14-26 derece, Aydın 19-28, Denizli 19-29, Kütahya 11-22 derece. İzmir 20-28, Manisa 18-29, Muğla 18-28 ve Uşak 14-24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, göller bölgesi, öğle saatlerinden sonra da Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 23-30, Burdur 16-30, Hatay 22-32 derece. Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeybatısı öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çankırı çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 14-30, Ankara 15-27, Çankırı 13-26, Eskişehir 14-21 derece. Kayseri 14-31, Kırıkkale 14-27, Karaman 15-31, Kırşehir 14-30 derece. Konya 16-29, Nevşehir 14-29, Niğde 15-29, Sivas 10-29, Yozgat 13-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın 14-23, Bolu 11-22, Düzce 15-23, Karabük 13-22, Kastamonu 12-20 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Tokat hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çorum çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Tokat ve Amasya 15-28, Artvin 15-23, Bayburt 10-26 derece. Çorum 13-26, Giresun 20-23, Gümüşhane 13-27, Ordu 20-23 derece. Rize 19-24, Samsun 19-23, Sinop 18-25, Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-30, Ardahan 7-24, Bingöl 16-31, Bitlis 12-25 derece. Elazığ 16-32, Erzincan 15-29, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29 derece. Iğdır 16-33, Kars 7-27, Malatya 16-32, Muş 14-31, Tunceli 16-32, Şırnak 21-31 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 21-34, Batman 17-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33 derece. Kilis 20-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 23-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Eylül Çarşamba, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde.

Sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güney sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güney kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatleriyle akşam saatleri arası güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği, işbirliğinin tek

0: millet, iki devlet ilkesi temelinde daha da güçlendiği memnuniyetle ifade edildiği belirtildi. Ankara'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs yardım suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. İstanbul Havalimanı'na Meksika'dan gelen yabancı yolcunun valizinde 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Pilot kıyafeti giyen iki şüpheli ise aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir yıl içerisinde 500 gencimizi kovan alanında uzmanlaştırmayı hedefliyoruz. Programa lisans mezunu gençlerimiz katılabilecek, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meng, dünyanın yörüngesinde uzay silahları konuşlandırdıklarını belirterek, ülkesinin uzayda saldırı kabiliyeti olduğunu ilk kez kamuoyuna açıkladı. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın ve erkek basketbol takımlarının isim sponsorluğu için tarifinle anlaşma imzalandığını duyurdu. 2026-27 Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası sezonlarında geçerli olacak şekilde bazı faul kurallarında değişiklik yapıldığı bildirildi. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışmaları nedeniyle 22 ila 6 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Söğüt Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde satya kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 16 derece. Atina parçalı bulutlu 23, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid az bulutlu ve açık 18, Moskova çok bulutlu 12, Paris çok bulutlu 15, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Roma parçalı bulutlu 19, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Sofya çok bulutlu 13, Tiran çok bulutlu 17, Varşova çok bulutlu 12, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 14 derece. Asya kıtasında Amman açık, en düşük 21 derece. Aşgabat az bulutlu 21, Astana parçalı bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü az bulutlu 19, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe az bulutlu ve açık 18, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 26, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran az bulutlu 20, Taşkent az bulutlu ve açık 20, Tiflis az bulutlu 19, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 18, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne parçalı bulutlu 10, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 7, New York parçalı bulutlu 15, Sydney parçalı bulutlu 12, Washington parçalı bulutlu 13 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 12 derece, Frankfurt çok bulutlu 15, Gümülcine parçalı bulutlu 17, Kırcıali parçalı bulutlu 14, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Komrat parçalı bulutlu 11, Köstence parçalı bulutlu 15, Münih parçalı bulutlu 12, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Selanik parçalı bulutlu 17, Şumlu çok bulutlu 12, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Gazimagos az bulutlu 21, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu ve açık 21, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli, bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 15-24, Bilecik 14-21, Bursa 17-22, Çanakkale 19-24 derece. Edirne 14-27, İstanbul 19-23, Kırklareli 15-24, Kocaeli 18-23, Tekirdağ 17-23, Sakarya 16-23 ve Yalova 19-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu yerel kuvvetli. Bölge geneli ise gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 14-26 derece, Aydın 19-28, Denizli 19-29, Kütahya 11-22 derece. İzmir 20-28, Manisa 18-29, Muğla 18-28 ve Uşak 14-24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Göller bölgesi, öğle saatlerinden sonra da Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 23-30, Burdur 16-30, Hatay 22-32 derece. Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeybatısı öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çankırı çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 14-30, Ankara 15-27, Çankırı 13-26, Eskişehir 14-21 derece. Kayseri 14-31, Kırıkkale 14-27, Karaman 15-31, Kırşehir 14-30 derece. Konya 16-29, Nevşehir 14-29, Niğde 15-29, Sivas 10-29, Yozgat 13-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın 14-23, Bolu 11-22, Düzce 15-23, Karabük 13-22, Kastamonu 12-20 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Tokat hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çorum çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Tokat ve Amasya 15-28, Artvin 15-23, Bayburt 10-26 derece. Çorum 13-26, Giresun 20-23, Gümüşhane 13-27, Ordu 20-23 derece. Rize 19-24, Samsun 19-23, Sinop 18-25, Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-30, Ardahan 7-24, Bingöl 16-31, Bitlis 12-25 derece. Elazığ 16-32, Erzincan 15-29, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29 derece. Iğdır 16-33, Kars 7-27, Malatya 16-32, Muş 14-31, Tunceli 16-32, Şırnak 21-31 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 21-34, Batman 17-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33 derece. Kilis 20-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 23-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, açıklarında sabah saatlerinde 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyin sekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde doğu ve güneydoğu

ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, FETÖ'nün gizli kamu yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 21 ilde son 5 günde operasyonlar düzenlendi. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, ülkesinin Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamasına ilişkin Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında enerji ateşkesi teklifini değerlendiren Peşkov, "Bu kesinlikle çok iyi bir fikir. Amerikalılarla temas halindeyiz. Onlarla görüşmeye devam edeceğiz. Barışçıl çözümlerden yanayız." diye konuştu. Ve spor. Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. Buna göre 8. haftadaki 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması saat 20'de, 26 Ekim Pazartesi günü 9. hafta müsabakasında saat 21.30'da Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftada 30 Kasım Pazartesi günü saat 21'de Beşiktaş-Galatasaray'la, 15. haftada ise 13 Aralık Pazar günü saat 19'da Kadıköy'de Fenerbahçe Trabzonspor'u konuk edecek. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışmaları nedeniyle 22 ila 6 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Söğüt Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde satya kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: 하바도로.
1: Sayın dinleyiciler, 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz bölgesinde Tokat hariç, Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum çevreleriyle Ankara'nın kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 17 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya'nın doğu ilçeleriyle Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli, bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 15-24, Bilecik 14-21, Bursa 17-22, Çanakkale 19-24 derece. Edirne 14-27, İstanbul 19-23, Kırklareli 15-24, Kocaeli 18-23, Tekirdağ 17-23, Sakarya 16-23 ve Yalova 19-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu yerel kuvvetli. Bölge geneli ise gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 14-26 derece, Aydın 19-28, Denizli 19-29, Kütahya 11-22 derece. İzmir 20-28, Manisa 18-29, Muğla 18-28 ve Uşak 14-24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Göller bölgesi, öğle saatlerinden sonra da Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 23-30, Burdur 16-30, Hatay 22-32 derece. Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeybatısı öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çankırı çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 14-30, Ankara 15-27, Çankırı 13-26, Eskişehir 14-21 derece. Kayseri 14-31, Kırıkkale 14-27, Karaman 15-31, Kırşehir 14-30 derece. Konya 16-29, Nevşehir 14-29, Niğde 15-29, Sivas 10-29, Yozgat 13-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın 14-23, Bolu 11-22, Düzce 15-23, Karabük 13-22, Kastamonu 12-20 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Tokat hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çorum çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Tokat ve Amasya 15-28, Artvin 15-23, Bayburt 10-26 derece. Çorum 13-26, Giresun 20-23, Gümüşhane 13-27, Ordu 20-23 derece. Rize 19-24, Samsun 19-23, Sinop 18-25, Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-30, Ardahan 7-24, Bingöl 16-31, Bitlis 12-25 derece. Elazığ 16-32, Erzincan 15-29, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29 derece. Iğdır 16-33, Kars 7-27, Malatya 16-32, Muş 14-31, Tunceli 16-32, Şırnak 21-31 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 21-34, Batman 17-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33 derece. Kilis 20-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 23-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Popa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İnadı arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme

orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde ise 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği, işbirliğinin tek millet, iki devlet ilkesi temelinde daha da güçlendiği memnuniyetle ifade edildiği belirtildi. Ankara'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs yardım suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. İstanbul Havalimanı'na Meksika'dan gelen yabancı yolcunun valizinde 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Pilot kıyafeti giyen iki şüpheli ise aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir yıl içerisinde 500 gencimizi kovan alanında uzmanlaştırmayı hedefliyoruz. Programa lisans mezunu gençlerimiz katılabilecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meng, dünyanın yörüngesinde uzay silahları konuşlandırdıklarını belirterek, ülkesinin uzayda saldırı kabiliyeti olduğunu ilk kez kamuoyuna açıkladı. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın ve erkek basketbol takımlarının isim sponsorluğu için tarifinle anlaşma imzalandığını duyurdu. 2026-27 Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası sezonlarında geçerli olacak şekilde bazı faul kurallarında değişiklik yapıldığı bildirildi. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu

0: 14 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışmaları nedeniyle 22 ila 6 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulu Kışla Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Söğüt Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde saatli kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 16 derece. Atina parçalı bulutlu 23, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid az bulutlu ve açık 18, Moskova çok bulutlu 12, Paris çok bulutlu 15, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Roma parçalı bulutlu 19, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Sofya çok bulutlu 13, Tiran çok bulutlu 17, Varşova çok bulutlu 12, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 14 derece. Asya kıtasında Amman açık, en düşük 21 derece. Aşgabat az bulutlu 21, Astana parçalı bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü az bulutlu 19, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe az bulutlu ve açık 18, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 26, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran az bulutlu 20, Taşkent az bulutlu ve açık 20, Tiflis az bulutlu 19, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 18, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne parçalı bulutlu 10, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 7, New York parçalı bulutlu 15, Sydney parçalı bulutlu 12, Washington parçalı bulutlu 13 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 12 derece, Frankfurt çok bulutlu 15, Gümülcine parçalı bulutlu 17, Kırcıali parçalı bulutlu 14, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Komrat parçalı bulutlu 11, Köstence parçalı bulutlu 15, Münih parçalı bulutlu 12, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Selanik parçalı bulutlu 17, Şumlu çok bulutlu 12, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Gazimagos az bulutlu 21, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu ve açık 21, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle paylaşacağımız Sarı Kız efsanesi, ilk olarak Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alan Kaz Dağları'ndaki Türkmen köylülerinin söylencelerinde ortaya çıkmış. Sonraları İran'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada anlatılmış. Sözlü halk hikayesi türünün en güzel örneklerinden biri olan bu efsane, Kaz Dağları'nda yaşayan Türkmen köylülerinin folklorik özelliklerini yansıtması bakımından büyük önem taşır.
1: Şimdi gelin hep birlikte Kaz Dağları'na uzanalım ve yeşilin her tonunu barındıran bu dağın eteğinde yer alan efsanemizin geçtiği Türkmen Köyü'ne gidelim.
0: Allah'ım, bana hacı olmayı nasip eyle. Yolunda ölsem de gam yemem. Bana güç, kuvvet ver. Kızıma esenlik ve hayırlı kısmet niyaz et ya Rabbim. Hey kızım, gel yavrum.
1: Namazını bitirdin mi baba? Söylemeyi unuttum. Dün çeşmeden gelirken Cengiz abiyi gördüm. İstediğim bal hazırmış.
0: Bu sene hasat düşük oldu dediydi. Sağ olsun, yine de ayırmış balımızı.
1: Babacığım, bu sabah aklıma bir şey geldi.
0: Ne geldi güzel kızım?
1: Hacca gitmeyi çok istiyorsun ya.
0: Evet kızım, Rabbime her gün dua ediyorum. Bana da nasip etsin diye.
1: Bence daha fazla yaşlanmadan hacca gitmelisin.
0: İyi de kızım, gözüm arkada kalır. Seni kime bırakır, kime emanet ederim?
1: Ben artık büyüdüm baba. Kendime bakabilirim. Hem komşularımız da iyi insanlar. Bir ihtiyacım olursa seslenirim. Hemen gelirler.
0: Senin gibi akıllı bir kızım olduğu için çok şanslıyım.
1: Asıl ben senin gibi bir babam olduğu için çok şanslıyım.
0: Öyleyse hemen hazırlıklara başlayayım.
2: Güzelliğe bak. Allah özenmiş de yaratmış.
3: Hop yavaş gel Mehmet. Ayıp oluyor ama.
4: Asıl ikinize ayıp oluyor. Sarı kızı istemeye ilk benim babam gitti.
2: Gitti de ne oldu ha? İşte avucunu yaladım.
4: Ne gülüyorsunuz be? Sanki size verdi de kızı.
3: Arkadaşlar biz burada kendi kendimize gelin güvey oluyoruz yani. Ama Mustafa amca kızı kimseye vermiyor. Turşusunu kuracaklar.
4: Madem bu kız kimseye yar olmayacak.
3: Hele bir çıkar bakalım dilinin altındaki baklayı İbrahim.
4: Her gün böyle gözümüzün önünde durup bizi işkence edeceğine. Gönderelim gitsin bu kızı.
3: Sen şaşırdın besbelli.
2: Nasıl göndereceksin? Tören kıtası da gelecek mi?
4: Gülün gülün ha. Siz anca böyle sadece gülün. Ya biz bu kızı geçende balcıların Cengiz'le çınarın dibinde gizli gizli konuşurken görmedik mi?
2: Gördük.
3: Ne olmuş ki?
4: Bu konuşma köylünün kulağına giderse ne olur?
3: Ya ne var bunda? Belki kızından babasına bir haber yollamıştır ha, olamaz.
2: Zaten bir dakika sürmedi mi konuşmaları?
4: Yok öyle değil. Biz onları daha samimi gördük diyeceğiz.
3: Bu yalan olmaz mı?
4: Olsun. Madem hiçbirimize yar olmadı, çeksin cezasını.
2: Çeksin ya. Hem bu kadar güzel ol, hem de köyden kimseye yüz verme. Bize reva mı bu?
3: Vallahi benim aklıma pek yatmadı ama madem öyle diyorsunuz hadi öyle olsun.
1: Aradan aylar geçer ve sarı kızın babası hacdan döner.
5: Selamünaleyküm Hüseyin efendi.
0: Allah Allah. O kadar mı değişti? Tanımadı herhalde. Tanımasa bile Allah'ın selamını alması gerekirdi. Var bu işte bir bitiniği ya. Anlarız nasılsa.
5: Selamünaleyküm komşu. Komşu duymaz mısın? Ben geldim. Hacdan geldim.
2: Kızım köyümüzün namusunu lekeledi.
0: Ne? Ne oldu?
2: Bana bak Osman emmi. Namusunu temizlemeden bu köyde kalamazsın. Ben dahil kimse seninle konuşmaz. Ölüyorum desen bir lokma ekmek, bir yudum su vermez. Başka da diyeceğim yoktur. Anladın mı?
1: Hoş geldin babacığım. Gözüm hep yollardaydı. Seni çok özledim. Şükür kavuşturana.
0: Hoş görmedim kızım.
1: Niye baba?
0: Kızım de hele babana. Nedir bu namus meselesi?
1: Ben de bilmiyorum baba. Kimse konuşmuyor benimle. Gören herkes yolunu değiştiriyor. Geçen gün komşumuz Muttalip amcanın kapısını çaldım. Yalvarırım Muttalip amca, ne olursun anlat bana ne oldu dedim. Sen daha iyi bilirsin deyip kapıyı yüzüme kapattı. Acılarıma son versin diye her gün Allah'ıma yalvarıyorum.
5: Kızım. Canlı kızım. Ben artık çok yaşlandım. Evim barkım bu köyde. Artık başka bir yerde yaşayamam.
1: Bu köyde kalabilmek için ne istiyorlarsa yap baba.
5: Köyün namusunu temizlemem için seni öldürmemi istiyorlar kızım.
1: Senin ve köyün namusuna halel getirecek bir şey yapmadım baba. Ama yine de boynum kıldan incedir. Yeter ki...
5: Yok. Bunu yapamam. Sana inanıyorum. Masum olduğundan ve iftiraya uğradığından eminim.
1: Masum olsam da başka bir yol var mı sanki baba?
5: Var kızım. Yarın sabah seni dağa bırakacağım. Bundan sonra orada yaşayacaksın.
1: Ya köylüler? Onlara ne diyeceksin?
5: Onlara seni öldürüp mezarlığa gömdüğümü söyleyeceğim.
1: Sen nasıl istersen baba.
5: Yarın sabah yanımıza birkaç kaz alıp herkes uyurken yola çıkacağız. Dağa gittiğimizi kimse görmemeli.
1: Peki babacığım. Dağda kendine bir düzen kuran sarı kız, babasının verdiği kazları güderek hayatta kalır. Bazen de dağda yolunu kaybedenlere yardımcı olur. Aradan yıllar geçer. Dağda yolunu kaybedenlerin anlattığı hikayeler babasının kulağına kadar gider. Kızının ölmediğini anlayan baba dağa gitmeye karar verir.
5: Şu kayalıkları da geçersem zirveye çıktım demektir.
1: Baba, hoş geldin babacığım.
5: He? Kızım, sarı kızım. Allah'ım şükürler olsun sana.
1: Yorulmuşsun. Sana yiyecek bir şeyler ikram edeyim baba.
5: Yemekten önce bir şükür namazı kılayım istiyorum. Su nerede? Abdest alayım.
1: Sen otur. Şimdi su getiriyorum baba. Buyur baba. Burada bir kova su var.
5: Sağ ol kızım. Ama bu tuzlu su. Kızım, bu su tuzlu. Başka su yok mu?
1: Affedersin baba. Suyu yanlışlıkla denizden almışım.
5: Denizden mi?
1: Merak etme. Hemen getiriyorum baba.
0: Sarı kız böyle dedikten sonra elini binlerce metre uzaktaki güre çayına uzatarak su alır. Sonra da buz gibi çay suyunu babasına ikram eder. Bunu gören baba kızının ermiş olduğunu anlar. Kızının ermesi babayı çok sevindirir. Ömrünün geri kalanını kızının yanında mutluluk içinde geçirir.
1: Emri hak üzere sarı kız ve babası öte aleme göçtükten bir süre sonra yöre halkı dağın yassı taşlarını üst üste koyarak sarı kız ve babasına birer mezar yapar. Günümüzde sarı kızın mezarının olduğu tepeye Sarı Kız Tepe, babasının mezarının bulunduğu tepeye de Baba Tepe denmektedir.
0: Her yıl Ağustos ayında sarı kız ve babasını anmak için göre halkıyla birlikte bölgeye gelen turistler de Kaz Dağı'nda bulunan Sarı Kız ve Baba Tepe'ye çıkmaya ve bu efsaneyi yaşatmaya devam ediyor. Yapımcılığını Murat Çok Üreten'in üstlendiği yeni bir efsanemizin gizeminde veya hikayemizin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Efsaneler.
6: Hikayeler.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım.

0: cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli, bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 15-24, Bilecik 14-21, Bursa 17-22, Çanakkale 19-24 derece. Edirne 14-27, İstanbul 19-23, Kırklareli 15-24, Kocaeli 18-23, Tekirdağ 17-23, Sakarya 16-23 ve Yalova 19-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yerel kuvvetli, bölge geneli ise gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 14-26 derece, Aydın 19-28, Denizli 19-29, Kütahya 11-22 derece. İzmir 20-28, Manisa 18-29, Muğla 18-28 ve Uşak 14-24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, göller bölgesi, öğle saatlerinden sonra da Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 23-30, Burdur 16-30, Hatay 22-32 derece. Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeybatısı öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çankırı çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 14-30, Ankara 15-27, Çankırı 13-26, Eskişehir 14-21 derece. Kayseri 14-31, Kırıkkale 14-27, Karaman 15-31, Kırşehir 14-30 derece. Konya 16-29, Nevşehir 14-29, Niğde 15-29, Sivas 10-29, Yozgat 13-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın 14-23, Bolu 11-22, Düzce 15-23, Karabük 13-22, Kastamonu 12-20 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Tokat hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çorum çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Tokat ve Amasya 15-28, Artvin 15-23, Bayburt 10-26 derece. Çorum 13-26, Giresun 20-23, Gümüşhane 13-27, Ordu 20-23 derece. Rize 19-24, Samsun 19-23, Sinop 18-25, Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-30, Ardahan 7-24, Bingöl 16-31, Bitlis 12-25 derece. Elazığ 16-32, Erzincan 15-29, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29 derece. Iğdır 16-33, Kars 7-27, Malatya 16-32, Muş 14-31, Tunceli 16-32, Şırnak 21-31 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 21-34, Batman 17-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33 derece. Kilis 20-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 23-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Eylül Çarşamba, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, orta ve kuzey Ege, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey

Batı'dan, öğle saatlerinden sonra güney kuzey batıdan 4 ila 6, öğle saatleri ile akşam saatleri arası güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzey batıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu Batı ve Orta Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, FETÖ'nün gizli kamu yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 21 ilde son 5 günde operasyonlar düzenlendi. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, ülkesinin Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamasına ilişkin Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında enerji ateşkesi teklifini değerlendiren Peşkov, "Bu kesinlikle çok iyi bir fikir. Amerikalılarla temas halindeyiz. Onlarla görüşmeye devam edeceğiz. Barışçıl çözümlerden yanayız." diye konuştu. Ve spor. Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. Buna göre 8. haftadaki 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması saat 20'de, 26 Ekim Pazartesi günü 9. hafta müsabakasında saat 21.30'da Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftada 30 Kasım Pazartesi günü saat 21'de Beşiktaş-Galatasaray'la, 15. haftadaysa 13 Aralık Pazar günü saat 19'da Kadıköy'de Fenerbahçe Trabzonspor'u konuk edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışmaları nedeniyle 22 ila 6 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulukışla Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Söğüt-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde saatçi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: 현재 하바도로
1: Sayın dinleyiciler, 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz bölgesinde Tokat hariç, Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum çevreleriyle Ankara'nın kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 17 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya'nın doğu ilçeleriyle Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Thank you.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Merhaba sevgili dinleyenler. Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Ve sizlerle birlikte olduğum Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 302 25 25, elektronik posta adresimiz ise radyo@mgm.gov.tr. Gönülden Gönüle Şarkılar her salı saat 18.25'te sizlerle buluşuyor. Programımızın tekrarı ise aynı gece saat 00.25'te. Saatler akıp gidiyor ama bazı şeyler hiç değişmiyor değil mi sevgili dinleyenler? Bir şarkının ilk notası gibi mesela. Daha sözleri başlamadan tanıyorsunuz onu. Ve içinizden bir ses, işte bu şarkı diyor. Ama bugün size sadece şarkılar dinletmeyeceğim. Bugün şarkıların peşinden gideceğiz. Bir şarkı bizi nereye götürür? Bir yaz akşamına mı? Eski bir mektuba mı? Bir tren garına mı? Memlekete mi? Yoksa yıllardır adını anmadığımız birinin yanına mı? Bunu birazdan hep birlikte göreceğiz. Bu arada sizden küçük bir ricam var. Bugün programı yalnız dinlemeyin. Bir şarkı size birini hatırlatırsa o kişiyi hemen zihninizden kovmaya çalışmayın. Bırakın gelsin. Çünkü bazı hatıraların kapısı çalınmaz. Onlar kendileri gelir. Bazen de bir şarkıyla. Hazırsanız bugün ilk durağımız bir koku. Evet, yanlış duymadınız. Bir koku. Çünkü bazı kokuların bir şarkısı vardır. Ve bazı şarkıların da bir kokusu. Şimdi Alev Yıldız söylüyor. Bir demet yasemen, aşkımın tek hatırası.

bir demet yasemen. Ne tuhaf değil mi? Bir çiçek düşünün, sessiz, sakin, yerinde duruyor. Ama kokusu yıllar öncesine kadar gidebiliyor. Belki bir balkon, belki açık bir pencere, belki yaz gecesi, belki de bir insan. Şimdi size bir soru. Sizin hafızanızda hangi koku bir şarkıyı başlatıyor? Çayın kokusu mu? Yağmur sonrası toprak kokusu mu? Eski kitapların kokusu mu? Yoksa birinin kullandığı parfüm mü? Ben bazen düşünüyorum, insan aslında bazı insanları yüzleriyle değil, bıraktıkları izlerle hatırlıyor. Bir koku, bir kelime, bir şarkı. Ve bir anda yıllar önceye gidiyorsunuz. İşte müziğin sihri biraz da burada. Şimdi başka bir kapıyı açıyoruz. Bu kez kapının ardında bir soru var. Üstelik cevabını belki de hiç alamayacağımız bir soru. Ağlamışım, gülmüşüm, senin umurunda mı? Emine Ertürk Karaaslan'dan dinliyoruz.

senin umurunda mı? Aslında soru gibi görünür ama çoğu zaman soru değildir. Bir sitemdir, bir kırgınlıktır, hatta bazen son bir umut. Beni gerçekten hiç düşünmedin mi? Hiç merak etmedin mi? Benim kadar üzülmedin mi? Ama hayatın ilginç bir tarafı var. İnsan bazı cevapları almayınca kendi cevabını kendi vermeye başlıyor ve bir süre sonra şunu öğreniyor. Her sorunun cevabı karşı taraftan gelmek zorunda değil. Bazen cevabı zaman verir, bazen hayat, bazen de bir sonraki şarkı. Şimdi biraz uzaklara gidelim. Öyle bir yere ki telefonun çekmediği, sevdiğiniz insanın sesinin kilometrelerce ötede kaldığı, bir haberin günlerce beklendiği yerlere. Gurbete. Gurbette sevgilin hasta dediler. Sizler için ben yorumlamaya çalışacağım efendim.

Gurbet. Bugün bu kelimeyi söylediğimizde belki hepimizin aklına farklı bir hikaye geliyor. Ama eskiden gurbetin başka bir ağırlığı vardı. Bir haber beklemek, mektup beklemek, bir kapının çalmasını beklemek ve bazen tek bir cümleyle bütün yüreğin yerinden oynaması. Hasta dediler. İşte insan sevdiğinden uzaktaysa küçük bir haber bile kocaman bir dünyaya dönüşüyor. Bugün teknoloji var, telefon var, görüntülü konuşmalar var, mesajlar saniyesinde gidiyor ama galiba özlemin formülü hiç değişmedi. İnsan kimi seviyorsa onun yanında olmak istiyor. Mesafe bazen kilometre ile ölçülmüyor. Aynı odada olup birbirinden uzak olanlar da var, aynı şehirde yaşayıp birbirine ulaşamayanlar da. Demek ki gurbet sadece uzaklık değil. Gurbet, gönlün ulaşamadığı yerdir. Şimdi bu düşünceden başka bir cümleye geçiyoruz. Belki de programımızın en inatçı cümlesine. Unutturamaz seni hiçbir şey. Alev Yıldız'dan dinliyoruz.

Peki gerçekten öyle mi? Hiçbir şey unutturamaz mı? Ben bunun cevabını bugün size vermeyeceğim. Çünkü bazı soruların cevabı sunucuda olmaz, dinleyicide olur. Belki şu anda radyonun karşısında oturan bir dinleyicimiz unuttum diyordur. Bir başkası hayır unutmadım diyordur. Bir başkasıysa unutmadım ama artık canım yanmıyor diyordur. İşte hayat tam da böyle. Aynı şarkı, üç farklı insan, üç farklı hikaye. Belki de zamanın yaptığı şey insanları unutturmak değil, hatırladığımızda canımızı daha az acıtmak. Çünkü bazı anılar silinmez, sadece üzerindeki acının rengi değişir. Ve şimdi bir ayrılık daha geliyor. Ama bu kez ayrılık kapıyı çalmıyor, sessizce içeri giriyor. Günler geçiyor, sonra insan fark ediyor. Günlerdir içime çöktü ayrılık. Emine Ertürk Karaaslan söylüyor.

Bazen ayrılığın takvimi olmaz. Bugün ayrıldık diyemezsiniz. Çünkü belki ayrılık çok daha önce başlamıştır. Bir cümlenin yarım kalmasıyla, bir telefonun artık eskisi kadar sık çalmamasıyla, birinin nasılsın diye sormayı bırakmasıyla, insan önce anlamaz, sonra alışır, sonra fark eder ve bir gün kendi kendine sorar. Ne zaman bu kadar uzaklaştık? İşte bazı hikayelerin en zor tarafı budur. Sonunu bilemezsiniz. Sadece bir gün hikayenin artık eskisi gibi olmadığını anlarsınız. Sevgili dinleyenler, bugün programımızı sadece ayrılıklarla bitirmeyeceğiz. Gönülden gönüle giden yolun bir tarafında ayrılık varsa, bir tarafında umut var. Bir yerde özlemek varsa, başka bir yerde kavuşma ihtimali var. Ve insanın kalbi ne kadar yorulursa yorulsun, bir şekilde yeniden sevmeyi öğreniyor. Şimdi programımızın son şarkısına geldik. Bu kez biraz sessizliğe kulak vereceğiz. Bazen insanın söyleyecek çok şeyi olur ama kelimeler susar. Geriye sadece dinlemek kalır. Belki bir akşamüstü, belki eski bir pencerenin önünde kumruların sesine kulak verirken insanın kendi içindeki sessizliği fark ettiği o an. Kumruları dinledim, susuverdiler. Şimdi son eserimizi sizlerle baş başa bırakıyoruz. Ben Emine Altun'dan sizler için geliyor.

Ve bugün de müzik yolculuğumuzun sonuna geldik. Nerelere gittik bugün? Bir demet yaseminin kokusuna, bir cevapsız soruya, gurbete, bir türlü unutulmayan bir sevdaya, içimize çöken ayrılığa ve kumruların sessizliğine. Aslında fark ettiniz mi? Bütün şarkılar birbirinden farklıydı ama hepsinin ortak bir tarafı vardı: insan. Çünkü şarkılar insanı anlatıyor. Sevdiğimiz insanı, özlediğimiz insanı, kırıldığımız insanı ve bazen kendimizi. Belki program boyunca bir kişiyi hatırladınız. Belki bir yer, belki bir zamanı, belki de hiçbirini. Sadece müziği dinlediniz. O da yeter. Çünkü bazen insanın ihtiyacı olan şey bir cevap değil, bir şarkıdır. Ben Emine Altun. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda gönülden gönüle şarkılardan yönünüze bir şarkı bıraktım. Bir başka salı günü aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Gönlünüz güzel şarkılardan hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli, bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 15-24, Bilecik 14-21, Bursa 17-22, Çanakkale 19-24 derece. Edirne 14-27, İstanbul 19-23, Kırklareli 15-24, Kocaeli 18-23, Tekirdağ 17-23, Sakarya 16-23 ve Yalova 19-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yerel kuvvetli, bölge geneli ise gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 14-26 derece, Aydın 19-28, Denizli 19-29, Kütahya 11-22 derece. İzmir 20-28, Manisa 18-29, Muğla 18-28 ve Uşak 14-24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, göller bölgesi, öğle saatlerinden sonra da Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 23-30, Burdur 16-30, Hatay 22-32 derece. Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeybatısı öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çankırı çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 14-30, Ankara 15-27, Çankırı 13-26, Eskişehir 14-21 derece. Kayseri 14-31, Kırıkkale 14-27, Karaman 15-31, Kırşehir 14-30 derece. Konya 16-29, Nevşehir 14-29, Niğde 15-29, Sivas 10-29, Yozgat 13-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın 14-23, Bolu 11-22, Düzce 15-23, Karabük 13-22, Kastamonu 12-20 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Tokat hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çorum çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Tokat ve Amasya 15-28, Artvin 15-23, Bayburt 10-26 derece. Çorum 13-26, Giresun 20-23, Gümüşhane 13-27, Ordu 20-23 derece. Rize 19-24, Samsun 19-23, Sinop 18-25, Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-30, Ardahan 7-24, Bingöl 16-31, Bitlis 12-25 derece. Elazığ 16-32, Erzincan 15-29, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29 derece. Iğdır 16-33, Kars 7-27, Malatya 16-32, Muş 14-31, Tunceli 16-32, Şırnak 21-31 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 21-34, Batman 17-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33 derece. Kilis 20-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 23-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de. Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İnada arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde ise 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5,

Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığıysa iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de, Panamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saat zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği, işbirliğinin tek millet, iki devlet ilkesi temelinde daha da güçlendiği memnuniyetle ifade edildiği belirtildi. Ankara'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs yardım suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. İstanbul Havalimanı'na Meksika'dan gelen yabancı yolcunun valizinde 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Pilot kıyafeti giyen 2 şüpheli ise aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir yıl içerisinde 500 gencimizi kovan alanında uzmanlaştırmayı hedefliyoruz. Programa lisans mezunu gençlerimiz katılabilecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meng, dünyanın yörüngesinde uzay silahları konuşlandırdıklarını belirterek, ülkesinin uzayda saldırı kabiliyeti olduğunu ilk kez kamuoyuna açıkladı. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın ve erkek basketbol takımlarının isim sponsorluğu için tarifinli anlaşma imzalandığını duyurdu. 2026-27 Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası sezonlarında geçerli olacak şekilde bazı faul kurallarında değişiklik yapıldığı bildirildi. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışmaları nedeniyle 22 ila 6 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulu Kışla Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Söğüt Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde satya kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması

0: aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Eylül Çarşamba günü, 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz bölgesinde Tokat hariç, Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum çevreleriyle Ankara'nın kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 17 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya'nın doğu ilçeleriyle Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Selevkos İmparatorluğu'nu anlatmaya çalışacağız sizlere.

Seleukos İmparatorluğu, Makedonya İmparatorluğu parçalandıktan sonra ortaya çıkan 4 Helenistik İmparatorluktan biridir. Başkentleri önce Selefka, sonraları ise Antakya olur. Doğu Akdeniz, Irak, İran, Türkmenistan, Pamir ve Hindistan'ın batısında bulunan topraklarda egemenliklerini sürdürür. Büyük İskender, Pers İmparatorluğunu yıktıktan çok kısa bir süre sonra arkasından varis bırakamadan ölür. Bu yüzden devlet generalleri tarafından paylaşılır. Bu generallerin genel adı olan Diadokilerden biri olan Seleukos, Balkanlardan Hindistan'a kadar olan bölümü alarak imparatorluğunu kurar. Büyük İskender'in generalleri birbirlerine üstünlük sağlamak için sürekli savaşır. Büyük İskender'in generallerinden biri ve Mısır bölgesinin kralı Ptolemyos ilk kez Perdikkas'ın ölümüne yol açan bu savaşlara karşı çıkar. Bu karşı çıkış sonucu İskender İmparatorluğu yeni bir bölünme yaşar. Milattan önce 320 yılında yapılan bu bölünmeye Triparadisos bölünmesi denir. Ama Perdikkas'ın altında milattan önce 323 yılına kadar kamp kumandanı olan Perdikkas'tan sonra gelen hükümdarın öldürülmesine yardım eden Seleukos, Babil'in elde tutulmasını sağlar ve hükümdarlığını zalimce genişletir. Seleukos hükümdarlığını resmen milattan önce 312 yılında Babil'de ilan eder. Bu tarih aynı zamanda Seleukos devletinin kuruluş tarihi olarak geçer. Seleukos sadece Babil'i değil, İskender'in Makedon İmparatorluğu'nun doğu tarafının büyük kısmını da yönetir. Tarihçi Appian kaynaklarında Seleukos hakkında Frig ülkesinden İndus nehrine kadar olan bölgenin hükümdarı olmuştur cümlesi kullanılır. Seleukos'un Hindistan'a kadar gidip Chandragupta Maurya adlı Hint kralıyla bir anlaşma imzalayıp devletinin doğu topraklarını 500 fil karşılığında Hintlilere vermesiyle Seleukos devleti Hindistan üzerindeki hakimiyetini bir daha kazanamamak üzere kaybeder. Fakat aldığı filler İpsus Savaşı'nı kazanmasında büyük bir rol oynar. Seleukos ve Lysimakos'un 1. Antigonos Monopotamos karşısında milattan önce 301 yılında İpsus Savaşı'nı kazanmalarını takiben Doğu Anadolu'nun ve Kuzey Suriye'nin kontrolünü ele geçirir. Sonradan aldığı bu bölgede imparatorluğunun yeni başkenti olan Antakya kentini kurar. Kentin adına babası Andiohos'a ithafen Andiohia, günümüzdeki adıyla Antakya adını verir. Ayrıca yeni kurulan bu başkente alternatif olarak Babil'in kuzeyine Dicle kıyısına Selefka adı altında yeni bir kent kurdurur. Seleukos'un imparatorluğu ulaşmış olduğu en geniş sınırlara milattan önce 281 yılında Kripedion Savaşı'nda eski müttefiği Lysimakos'u yendikten sonra sahip olur. Seleukos İmparatorluğu'nun sınırlarını bu savaştan sonra Batı Anadolu'ya kadar genişletir. Bundan sonraki amacı Lysimakos'un Avrupa'daki topraklarını ele geçirmektir. Ancak Ptolemyos Keranos tarafından gerçekleştirilen bir suikaste kurban gider. Oğlu ve aynı zamanda halifi 1. Andiohos Soter'e Ön Asya'nın büyük bir kısmına hükmeden bir imparatorluk kalır. Fakat oğlu babasının siyasetini uygulamaz. Avrupa'ya doğru olan genişleme durur. O dönemde çekiştiği iki hükümdar vardır. Makedonya'daki 2. Antigonos Gonatas ve Mısır'daki 2. Ptolemyos Filadelfos. Seleukos'un ölümünden sonra bile Seleukoslar geniş doğu topraklarına hükmetmekte zorlanır. Seleukos milattan önce 305 yılında Hindistan'ın Pencap bölgesini Chandragupta Maurya'ya karşı çıkarak işgal eder. Söylenilenlere göre Chandragupta Seleukos için 600 bin kişilik asker ve 9 bin fillik bir ordu hazırlar. Fakat savaş gerçekleşmez.
iki hükümdar aralarında yaptıkları bir antlaşmaya göre Seleukos İndus bölgesinden ve günümüz Afganistan'ından çekilir. Buna karşılık olarak Chandragupta Seleukos'a 500 fil verir. Bu barış ortamı bir müttefik evliliği, Seleukos prensesi Maurya hanedanına gelin gönderilmesiyle perçinlenir. Bu evlilik aslında Yunan halkıyla Hint halkının evliliği olarak da değerlendirilir. Ayrıca Seleukos, Chandragupta'nın sarayına Megasthenes, oğlu Bindurasara'nın sarayına ise Dimakos'u elçi olarak gönderir. Megasthenes, Hindistan ve Chandragupta hanedanı ile ilgili pek çok detaylı yazı yazar. Bu yazıların çoğu Diodorios Siculus'un kaynaklarından öğrenilebilir. Seleukos'un ölümünden önce kaybedilen diğer bölgelerse Gedrosya, bugün İran platosunun güneybatısında bulunan Belucistan ve Gedrosya'nın kuzeyinde İndus Nehri'nin batısında bulunan Arakosya'dır. Birinci Andiyohos halefe olan oğlu ikinci Andiyohos Teos'la batıda pek çok savaşla yüz yüze gelir. Bunların çoğu Mısır satrapı olan ikinci Ptolemyos, Anadolu'yu işgal eden Galatlarla yapılır. Bu savaşlar imparatorluğun doğu bölümünü bir arada tutma gayesinin arka plana itilmesine ve batı illerine ilginin artmasına neden olur. İkinci Andiyohos'un hükümdarlığının sonuna doğru birçok eyalet aynı anda bağımsızlığını ilan eder. Bunlar Baktra Kralı Diolotus, Arsaces komutasında Part bölgesi ve 3. Ariarates komutası altında Kapadokya'dır. Diodotus, Baktra bölgesinin yöneticisi, M.Ö. 245 yılında bağımsızlığını ilan eder. Greko-Baktra krallığının temellerini atar. Bu krallığın zengin bir Helenistik kültürü vardır. Greko-Baktra krallarından olan Baktralı 1. Dimitrius, Hindistan'ı işgal eder ve M.Ö. 20 yıllarına dek sürecek olan Greko-Hint krallığını kurar. Seleukos İmparatorluğu'nun Part bölgesinden sorumlu olan Andragoras adlı satrap, Baktra'nın ardından bağımsızlığını ilan eder. Ardından buna rağmen Partlı bir aşiretin şefi olan Partlı 1. Arsaces ya da Arşak, Part bölgesini M.Ö. 238 dolaylarında ele geçirir ve kendi devletini oluşturur. Bu devletin adı Part İmparatorluğu'dur. Aynı zamanda Andiyohos II'nin oğlu Seleukos II. Kallinikus hükümdarlık koltuğuna M.Ö. 246 yıllarında oturur. Seleukoslar zayıflamış gibi görünür. Seleukos II, 3. Suriye Savaşı'nda dramatik bir şekilde Mısırlı Ptolemy 3'e yenilir. Ardından kardeşi Andiyohos Herax'la taht kavgasına girer. Bu savaşlardan yararlanan Baktra ve Partia imparatorluktan ayrılır. Küçük Asya'da da Seleukoslar kontrollerini yitirir. Galatlar, Angira, şimdiki adıyla Ankara dolaylarını alarak Galatya'yı kurar. Yarı bağımsız, yarı Helenistik krallıklar türer. Batıdaki Bitinya, Pontus, Kapadokya eyaletleri ve Bergama şehri Attalit Krallığı altında bağımsızlıklarını ilan eder. Seleukos II'nin küçük oğlu 3. Büyük Andiyohos, M.Ö. 223 yılında tahta geçmesiyle yeniden diriliş başlar. Hükümdarlığın ilk yıllarında Büyük Andiyohos, 4. Suriye Savaşları'nda Mısır'a yenilir. Ancak Andiyohos, Seleukos I'den sonra gelen en büyük hükümdar olduğunu kanıtlayacaktır. Rafya'daki yenilgisinin ardından 10 yılını Anabasis adını verdiği düşüncesini geliştirmek için harcar. Anabasis, doğuda ayaklanan eyaletleri onararak ve bayındır hale getirerek bu bölgede sembolik bir bağlılık oluşturma düşüncesidir. Bunu gerçekleştirmek için Büyük İskender gibi Hindistan'a sefer düzenleyip Kral Sofagasenus'la görüşmeler yapar. M.Ö. 205 yılında
Batı'ya geri döndüğünde Antiyohos, Ptolemyos IV'ün ölümünü fırsat bilerek bir Batı seferi hazırlığına başlar. Antiyohos ve Makedon kralı 4. Filippos aralarında anlaşarak Ptolemyos hanedanının mallarını ve Ptolemilerin hüküm sürdüğü bölgeleri paylaşırlar. Bunun ardından 5. Suriye Savaşı yapılır. Selevkoslar Mısırlıları Suriye'den çıkarır. M.Ö. 198 Panyum Savaşı'nda kesin olarak Suriye Selevkosların eline geçer. Antiyohos en sonunda Selevkos İmparatorluğunu eski ihtişamına kavuşturur. Fakat Antiyohos'un görkemi uzun sürmez. Eski müttefik Filipos'un M.Ö. 197'de Romalılara yenilmesinden sonra Antiyohos'un eline Yunanistan'ı işgal etme fırsatı geçer. Sürgüne gönderilmiş Kartacalı General Hannibal tarafından cesaretlendirilen Antiyohos, Yunanistan'daki bazı devletlerle ittifak anlaşması imzalayarak Yunanistan'ı işgal eder. Maalesef bu kararı onun çöküşüne neden olur. M.Ö. 191 yılında Termopile Savaşı'nda ve günümüz Manisa'sında M.Ö. 190'da Romalılar karşısında ağır bir yenilgiye uğrar. Bu yenilgilerin ardından M.Ö. 188'de Romalılarla ağır bir barış antlaşması olan Apame Antlaşması'nı imzalar.

Bu antlaşma sonucunda Avrupa ile Toros Dağları'nın kuzeyinde kalan tüm topraklar ve yüklü miktarda savaş tazminatı verilir. Antiochos M.Ö. 187 yılında doğuya doğru savaş tazminatlarını ödemek için başka bir sefer yaparken ölür. 4. Seleukos Filopator'un hükümdarlığı süresince büyük savaş tazminatı ödenmeye çalışılır ve en sonunda kendi elçilerinden biri olan Heliodorus tarafından suikaste kurban gider. 4. Seleukos'un küçük kardeşi 4. Antiochos Epipanes tahta çıkar. Antiochos Seleukosların düşük prestijini yükseltmek için antik Mısırlılarla savaşa girer ve savaşta başarılı olur. Ancak Mısır ordusunu İskenderiye'ye kadar sürmesine rağmen Romalı bir elçi olan Gaius Poplilus Lainas tarafından ateşkes imzalamaya mecbur kalır. Romalı elçi Antiochos'un etrafına bir çember çizer ve bu çemberden çıkmadan önce Mısır'la bir antlaşma imzalayıp imzalamayacağına karar vermesini ister. Antiochos da Mısır'la bir barış antlaşması imzalamaya karar verir. Sonraki hükümdarlık yıllarında imparatorluk daha fazla dağılır. Özellikle doğu bölgelerde kontrol tamamen yitirilir. Partlar Pers topraklarını almaya başlar. Antiochos'un Helenistik veya anti-Yahudi aktiviteleri Yahudiye eyaletinde Makabi ayaklanmasına yol açar. Aynı anda hem Partlarla hem Yahudilerle savaşmak zorunda kalan Seleukoslar hiçbir şey elde edemez ve Antiochos M.Ö. 164 yılında çıktığı bir sefer sırasında ölür.

tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Selefkos İmparatorluğu'na doğru yola çıktık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli, bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 15-24, Bilecik 14-21, Bursa 17-22, Çanakkale 19-24 derece. Edirne 14-27, İstanbul 19-23, Kırklareli 15-24, Kocaeli 18-23, Tekirdağ 17-23, Sakarya 16-23 ve Yalova 19-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yerel kuvvetli, bölge geneli ise gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 14-26 derece, Aydın 19-28, Denizli 19-29, Kütahya 11-22 derece. İzmir 20-28, Manisa 18-29, Muğla 18-28 ve Uşak 14-24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, göller bölgesi, öğle saatlerinden sonra da Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 23-30, Burdur 16-30, Hatay 22-32 derece. Isparta 15-29, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-32, Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeybatısı öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çankırı çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 14-30, Ankara 15-27, Çankırı 13-26, Eskişehir 14-21 derece. Kayseri 14-31, Kırıkkale 14-27, Karaman 15-31, Kırşehir 14-30 derece. Konya 16-29, Nevşehir 14-29, Niğde 15-29, Sivas 10-29, Yozgat 13-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bartın 14-23, Bolu 11-22, Düzce 15-23, Karabük 13-22, Kastamonu 12-20 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Tokat hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Çorum çevrelerinde görülecek yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Tokat ve Amasya 15-28, Artvin 15-23, Bayburt 10-26 derece. Çorum 13-26, Giresun 20-23, Gümüşhane 13-27, Ordu 20-23 derece. Rize 19-24, Samsun 19-23, Sinop 18-25, Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-30, Ardahan 7-24, Bingöl 16-31, Bitlis 12-25 derece. Elazığ 16-32, Erzincan 15-29, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29 derece. Iğdır 16-33, Kars 7-27, Malatya 16-32, Muş 14-31, Tunceli 16-32, Şırnak 21-31 ve Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 21-34, Batman 17-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 19-33 derece, Kilis 20-34, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 23-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, açıklarında sabah saatlerinde 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerine kadar batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, FETÖ'nün gizli kamu yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 21 ilde son 5 günde operasyonlar düzenlendi. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, ülkesinin Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamasına ilişkin Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında

0: 8. haftadaki 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması saat 20'de, 26 Ekim Pazartesi günü 9. hafta müsabakasında saat 21.30'da Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada 30 Kasım Pazartesi günü saat 21'de Beşiktaş Galatasaray'la, 15. haftada ise 13 Aralık Pazar günü saat 19'da Kadıköy'de Fenerbahçe Trabzonspor'u konuk edecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışmaları nedeniyle 22 ila 6 saatleri arasında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ulu Kışla Pozant yolunun 36 ila 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Söğüt Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde satya kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 16 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz bölgesinde Tokat hariç, Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum çevreleriyle Ankara'nın kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 17 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Antalya'nın doğu ilçeleriyle Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Afyon Emirdağ türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Aysun Gültekin'den dinleyeceğimiz Tayfun Er Yılmaz'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Bu türküyü Hale Gür derlemiş. Zalim Poyraz, gıcım gıcım gıcılar, yüreğime düştü goygun acılar, su yolunda suya giden bacılar, bacılar içinde yarim var benim.

Afyon Emirdağ türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dinlenen programımızda sırayı Metin Akın'dan alma bir türkü alıyor. Ali Demirhan tarafından derlenen bu türküyü Soner Özbilen'den dinleyeceğiz. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olan sarı gelin, gel teslimi buradan.

Programımıza Hayal Hastan dinleyeceğimiz Nurettin Şen'den alınan bir türküyle devam ediyoruz. Bu türküyü Mustafa Hoşsu derler. Erzurum'dan çevirdiler yolumu. 5-10 polis bağladılar kolumu. Ne bağlarsın polis benim kolumu? Ben bilirim karakolu.

Afyon, Emirdağ türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Sümer Ezgün'ün Ali Ercan'dan derlediği Bir Türkü ile devam edecek. Bu türküyü Musa Eroğlu'ndan dinliyoruz. Emirdağ birbirine olalı, altın yüzük parmağında dolalı, başın mı büyüdü gelin olalı, ben seni kız iken saran oğlan.

Türkülerin Dilinden programımız Makbule Kaya'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Nazım Bursalıoğlu, Halil Rıfat Aydemir'den repertuara kazandırmış. Önüne kuşanmış, yandımdan uyuk, içerim yanıyor, yer göğünük göğünük. Ana, baba, bir izin ver, bugünlük, aşayım dağları, bulayım yani.

Afyon Emirdağ türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Hüseyin Yaltırık'la Reyhan Altınay'ın Pınar Hallaç'tan derlediği türküde Cem Cansız'ı dinliyoruz. Sako giyer karadan, ne bakıyorsun aradan, hakikatli yer sen, kaldır lafı aradan.

Afyon Emirdağ türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Emine Akmeşe'den bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Nazım Bursalıoğlu, Halil Rıfat Aydemir'den repertuara kazandırmış. Karmana sererler sarı saman, bitmiyor Emirdağ'ın dumanı. Gel otur yanıma benim sevdiğim, ayrılık mı olur?

Türkülerin Dilinden programımız Sabahattin Gülümser'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Esbab serdim sicime, yar üstüme yar sevdi, o gidiyor gücüm.

Sevgili dinleyenler, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Afyon Emirdağ türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Hediye Hüseyin. Sanatçıdan Ömer Faruk Yıldızkaya'nın Pınar Hallaç'tan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Çorabını ördüm, vay derdine yandım, seni hasta dediler, ne oldu kurban oldu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü telinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.